Konya 17-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-28, Sivas 10-26 ve Yozgat 11-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-33 derece, Bolu 14-29, Düzce 18-32, Karabük 15-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 19-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 12-27, Bayburt 7-25, Çorum 13-28, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-28, Ordu 16-25, Rize 16-25, Samsun 19-25, Sinop 17-26, Tokat 14-30 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-22 derece, Ardahan 5-22, Bingöl 12-29, Bitlis 9-22, Elazığ 14-31, Erzincan 12-28, Erzurum 6-23, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 5-22, Malatya 14-30, Muş 12-26, Tunceli 12-28, Şırnak 19-29 ve Van 9-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 17-32, Kilis 17-32, Mardin 21-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tihani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik," dedi. Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız," ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, sağlık, diplomasi ve ticaret alanlarını kapsayan 4 işbirliği anlaşması imzalandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların geçersiz sayılması ve söz konusu süreçlerin mutlak butlan kapsamında değerlendirilmesi talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de açılan davada karar çıktı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini, davadan feragat edilmesi, 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemini ise aynı konuda başka mahkemede de dava açılması ve söz konusu davanın derdest olması nedeniyle davanın reddine hükmetti. Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yöne giren otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ve kamyonetle çarpışması sonucu ters yöne giren otomobilin 72 yaşındaki sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'e askerlerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulunarak bu meselenin siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun koşullar oluşturacak değerlendirmesinde bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zaharova, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Lübnan'daki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya, bu konuda bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Hollandalı rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. 24 yaşındaki Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu. Milli para tenisçi finalde ikisi Roland Garros'ta olmak üzere 8 Grand Slam kazanan Hollandalı Niels Vink'in karşısına çıkacak. Final mücadelesi 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 5. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Belgrad parça bulutlu 16. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 13. Helsinki parça bulutlu 6. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 11. Madrid parça bulutlu 13. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 15. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 10. Priştine az bulutlu 12. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Saraybosna çok bulutlu 10. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 12. Tiran parça bulutlu 15. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 15. Viyana parça bulutlu 16 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana az bulutlu 12, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 17, Bişkek çok bulutlu 17, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük az bulutlu 24, Kuveyt az bulutlu 31, Medine açık 30, Mekke açık 31, Riyad az bulutlu 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 21, Taşkent az bulutlu 23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 15 ve Tokyo parça bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 20 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 8, Montreal çok bulutlu 15, New York az bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 11 ve Washington az bulutlu 13 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Podgorica parça bulutlu 15, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia çok bulutlu 16, Balkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Gazimovasa az bulutlu 16, Girne az bulutlu 20, Lefkoşa az bulutlu 15 ve Güzelyurt az bulutlu 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: katre muhabbet.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri, buradan hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun inşallah. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Bereketli, hayırlı günler, bir ömür hepinize diliyorum inşallah. Bugün İslam'ın adaleti üzerinde durmak istiyorum. İslam'ın adaleti Kur'an'ın temel ilkesidir. Dinin temel ilkesidir. Ve Hazreti Ömer gibi bir şahsiyeti, adaletiyle tanınmış bir şahsiyeti yetiştirmiştir. Ve benden sonra eğer bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu diyen bir şahsiyeti yetiştirmiştir Peygamber Efendimiz ve kitap ve Allahu Teala. Adaletin temel, dinin temel bir ilkesi olması hasebiyle bugün adaletten bahsedelim inşallah. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletle görevlendirildiğinde yaşadığı toplum Mekke, Arap Yarımadası tam bir cahiliye hayatı yaşıyordu. Dünyada da şahsiyetini ve ahlakını hala kaybetmeyen, İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dini üzerine yaşayan daha birçok insan olsa da zulüm ve karanlık her tarafı sarmıştı. Elbette ki Allah bu biricik varlığını cehennem için yaratmamıştı. İçindeki o mükemmel donanımı kullanacak, insanın şahsiyet ve ahlak öğreneceği rehbere ve modele ihtiyacı vardı. Allah bu biricik varlık olan insanı hiçbir zaman rehbersiz ve modelsiz bırakmadı. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara olanlara meydanı boş bırakmamak için şahsiyette ve ahlakta zirve olan peygamberler göndermiştir. Allah'ın mükemmel olarak yarattığı, insanların içinde olan iman cevherinin farkına varmalarını sağlamak için kitapları ve peygamberleri her zaman insanlığa rehber yapmıştır. Büyük İslam şairimiz Mehmet Akif'in "Lakin bu sefilan-ı beşerden kiminin var, kalbinde bir ümmit ki encum gibi parlar, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür" diye dile getirdiği minval üzere kalbinde iman gibi bir cevher taşıdığının farkında olanlar da her zaman var olmuştur. İnsanlığın son halkası için, peygamberlerin son halkası olan Hazreti Muhammed görevlendirilmişti. Görevi zulmü ve karanlığı kaldırmak, nuru ve adaleti yerleştirmek, insanlığa merhameti, şahsiyeti ve ahlakı öğretmekti. Bu yeryüzünün en zor görevi ona verilmişti. O peygamber olmadan önce bile daha 18 yaşlarında bir delikanlı iken insanlığını, şahsiyetini kaybetmemiş bir grup gençle insanlığın bu derdini kendine dert edinmişti. Hılful fudul diye bilinen faziletliler, erdemliler topluluğu olan bir derneğin üyesi idi. Derneğin faaliyet alanı haksızlığa uğrayanların hakkını korumak, zulme uğrayanları zulümden kurtarmaktı. Mehmet Akif'in dediği gibi, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem anlayışında, kötülüğün içinde hala tertemiz kalabilen bir grup genç delikanlı ile birlikte hakkı ve adaleti hep savunuyorlardı. O, doğmadan önce insanlık çok kötü bir durumdaydı. Zulüm alabildiğine yaygınlaşmıştı. Güçlü olanlar zayıf ve korumasız olanlara karşı hakkı tanımıyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu döneme kadar insanlık iyice çığırından çıkmıştı. Allah'ı unutmuşlar, kendi yaptıkları taştan putlara tapıyorlardı. Kadınları insandan saymıyorlar. Kız çocukları olduğu zaman utanç duyuyorlar. Hatta kızları diri diri toprağa gömerek öldürüyorlardı. Sevgi, şefkat, ar, namus, merhamet, cömertlik, iyilik, güzellik gibi ahlaki değerler unutulmaya yüz tutmuştu. Bu dönemi yaşayanlardan biri de Hattaboğlu Ömer idi. Cahiliye devrinin kötü adetlerini o kadar benimsemişti ki, bu kötü adetleri değiştirmeye kalkıyor diye Hazreti Peygamberimizi öldürmeye bile kalkmıştı. Bu zor görevi ona vermişlerdi. O kuvvetliydi, cesaretliydi, düşmüştü yola, elinde kılıcı, Allah'ın Resulünü öldürmeye gidiyordu. Birisi yolda ona rastladı. "Nereye gidiyorsun ey Ömer? Dinimizi, adetlerimizi, yaşantımızı değiştirmeye çalışan Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." diyordu. Bilmiyordu ki peygamber onları kötülükten iyiliğe davet ediyordu. Zulüm görmekten ve zulüm yapmaktan insanları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hattaboğlu Ömer'in yolda rastladığı adam, "Sen Muhammed'i öldüreceğine önce git kız kardeşinle kocasını düzelt. Onlar da Müslüman oldular. Önce onlardan hesap sor." Hattab'ın oğlu Ömer hışımla yolunu çevirir, kız kardeşinin evine doğru gider. Bundan sonrasını merhum Üstad Necip Fazıl'dan dinleyelim. Çöle inen Nur kitabından bu olayla ilgili şöyle bahsediyordu. Ömer, kız kardeşi Fatıma'nın evinde kapısında. İçeriden biri ince, öbürü kalın, sarmaş dolaş iki yanık ses geliyor. Ulvilerin ulvisi karı koca iki genç baş başa Kur'an okuyorlar. Yanlarında bir de muallim, Irs oğlu Habbab. Bir fısıltı, tatlı, yumuşak bir fısıltı, taşlar eriyebilir. Ömer kapıyı şiddetle vurdu. İçeridekiler Ömer'i bu halde görünce Habbab'ı sakladılar. Kapıyı Fatıma açtı. Ömer gürledi. "Ey nefsinin düşmanı, Müslüman olmuşsun öyle mi?" Ve kız kardeşinin vecd aynası berrak yüzüne bir tokat attı. Sızan kan. Fatıma hıçkırıklar içinde haykırdı. "Hey Hattaboğlu Ömer, ne yaparsan yap, ben Müslümanım." Ömer'in karşısında vecd aynası berrak yüz ve o yüzde kan. Fatıma cisimleşmiş iman. Ömer'in büyük ruhuna ateş düştü. Mırıldandı. "Neydi gelen sesler, okuduğunuz şey neydi?" "Allah'ın kelamı Kur'an." Ömer dalgın, içeriye girdi. Bir köşede eniştesi ve bir kenarda kağıt gibi bir şey, üzerinde yazılar. Kağıtta besmele. Rahman ve Rahim adlarına gelince içimi büyük bir heybet kapladı. Ürktüm. Kağıdı elimden bıraktım. Geriye döndüm. Sonra yine döndüm ve kağıdı aldım. Allah'a ve Resulüne inanınız. Kendimden geçtim ve şehadet getirdim. Buzdağında gözyaşı bulutu. Hattab'ın kızı Fatıma ve kocası Ömer'in ayaklarına kapandılar. Gözyaşları içinde saklandığı yerden çıkan ve Ömer'in ellerine sarılan Habbab. Ve Ömer Müslüman oldu. Birkaç gün önce Allah'ın Resulü'nün bir duası tecelli etmişti. Demişti ki sevgililer sevgilisi, Ya Rabbi, İslam'ı iki Ömer'den biri ile aziz et. O dönemde Mekke'de kuvveti ve şecaatı, cesareti ile bilinen iki Ömer vardı. Birisi Amr bin Hişam, yani Ebu Cehil diğer adıyla. Birisi de Ömer bin Hattab, yani Hazreti Ömer. Allah'ın Resulü'nün duası tecelli etmişti. Resulullah'ın yanına gidiyordu, fakat bu gidiş farklıydı. Artık kendisini bulmaya gidiyordu. Kaybettiği şahsiyetini yeniden kazanmaya gidiyordu. Fakat yine de sahabe tedirgin, eller kırışlarda, Resulullah bırakın gelsin dedi. O Müslüman olmaya geliyor. Ve Resulullah'ın önünde şehadet getirerek Ömer Müslüman olmuştu artık. Hattab oğlu Ömer bundan sonra Hazreti Ömer olacaktı. Ve Hattab oğlu Ömer bundan sonra Ömerul Adil diye bütün dünyada tanınacaktı. Şahsiyet ve ahlak kavramlarının içine ne kadar güzel haslet varsa hepsi de Hazreti Ömer'de toplanacaktı. Ve diyecekti ki Allah Resulü, benden sonra eğer bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu diyecekti. Ve Kur'an'ı en iyi anlamış, Peygamber Efendimiz'i çok iyi anlamış ve Allah'ın maksadını en iyi anlamış bir kişi olarak karşımıza çıkacaktı. İslam ile şereflenmeden önceki halinin ne kadar gülünç ve korkunç olduğunu kendisi anlatıyor. Ben Müslüman olmadan önce iki şey vardır ki birini hatırladığım zaman gülerim, birini hatırladığım zaman da ağlarım. Birincisi, biz bir sefere gideceğimiz zaman helvadan put yapardık, bizi yolculukta korusun diye, sonra da yolda acıkınca o helvadan yaptığımız putu yerdik. Bunu hatırladığım zaman gülerim. Biz bu kendine bile faydası olmayan şeylere ilah diye nasıl taptık diyor. Ve ikincisi de, o zamanlar adet olduğu için kız çocukları diri diri toprağa gömülerek öldürülürdü. Herkes gibi ben de adet üzere ne küçücük bir kız çocuğumu toprağa gömmüştüm. Bunu hatırladığım zaman da yüreğim kan ağlıyor, gözyaşlarıma hakim olamıyorum, vicdanımın sesini susturamıyorum diyordu. İşte vahiy ve Hazreti Muhammed kişilerin ve toplumun şahsiyetini nasıl kötü halden iyi hale dönüştürüyordu, bunu Hazreti Ömer'in hayatında görebiliyoruz. Hazreti Ömer öyle bir şahsiyet oldu ki bütün dünya onu adaleti ve merhameti ile tanıdı. Öyle bir devlet yönetti ki Fırat Nehri'nin kenarında koyunlarını otlatan bir çobanın kaybolan bir tek koyunundan bile kendisinin sorumlu olacağını unutmadı. Ağlayan çocukların gözyaşlarından kendini sorumlu hissetti. zor durumda olduğunu söyleyemeyen olur diye tebdili kıyafetle sokaklarda dolaşarak onları tespit eder, onların ihtiyaçlarını bizzat kendi sırtında taşıyarak giderirdi. Bir yere bir vali atayacağı zaman bile son derece hassas davranırdı. Bir şehre yeni bir vali atayacaktı. Taze vali Hazreti Ömer'in odasında bekliyor. Evraklar mühürlenecek ve yeni vali gidip göreve başlayacaktı. Vali evraklarını yeni mühürletmiş, kağıtları daha elinde kapının önünde beklerken Hazreti Ömer'in çocuklarından birisi gelir babasının kucağına oturur. Hazreti Ömer çocuğunu kucaklar ve saçlarını okşayarak onu öper. Vali buna biraz hayret eder. Ey müminlerin emiri, siz çocukları böyle öper misiniz? Benim şu kadar çocuğum var, ben daha hiçbirisini bir kere bile öpmedim der. Bunun üzerine Hazreti Ömer ayağa kalkar. Valinin yanına yaklaşır ve taze valinin elinden onaylanmış, mühürlenmiş evrakları alarak yırtar atar. Senin valiliğin başlamadan bitmiştir der. Çünkü kendi çocuğuna şefkati ve merhameti olmayan benim halkıma şefkat ve merhamet gösteremez der. Hazreti Ömer'e böylesine güzel bir ahlak ve şahsiyet kazandıran İslam, elbette ki bütün inananlarına da aynı ahlak ve şahsiyeti kazandıracaktır. Gereği gibi vahye uyulduğu ve gereği gibi Peygamberimiz model alındığı ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini gereği gibi çağımıza taşıyabildiğimiz müddetçe. Değerli dinleyicilerim, İbni Hazm El Ahlak ve Siyer kitabında ahiret iyiliğini, dünya bilgeliğini, düzgün yaşayışı, bütün ahlak güzelliğini, bütün faziletleri kazanmak isteyen kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alsın. Çünkü Resulullah bütün hayırlarda en ileridedir. Allah onun ahlakını övmüş, faziletleri en mükemmel şekilde onda toplamış ve onu her türlü kusurlardan arındırmıştır. Din ve peygamber İnsan hayatı için olmazsa olmaz değerlerdir. Gaye şahsiyet kazanmak, şahsiyetin içini dolduran güzelliklere sahip olmak ve en güzel ahlaka sahip olmaktır. Bugün Müslümanların dinimizi ve Peygamber Efendimiz'i anlama problemi vardır. Allah'ın ve Resulünün gayesi İnsanlığın kalitesini yükseltmekti, insanların şahsiyetini geliştirmekti, insanların ahlaken yükselmelerini sağlamaktı. İnsanlara sevgiyi, şefkati, merhameti, hoşgörüyü, cömertliği, adaleti, iyiliği, güzelliği sadece kendisi için değil başkaları için de yaşamayı, sahip olduğu değerler uğruna yaşamayı, yani din, vatan, millet, devlet, ezan ve bayrak için canından ve cananından geçebilmeyi öğretiyordu. Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan söz edildiği zaman kimileri bazen buna burun kıvırdı, çağ dışı dedi, anlamadı ve anlamamazlıktan geldi, hatta düşman oldu. Oysa ki o gaye insan, ufuk peygamber ve sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyordu. Bu çağın çok gerisinde bir söylenmiş bir söz müydü? Ve kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek imana erişemezsiniz buyuruyordu. Çok mu gerisinde söylenmişti çağın? Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyordu. Bu söz çağın çok mu gerisindeydi? Sizin en hayırlınız eşlerine en iyi davrananlarınızdır. Zira ben içinizde eşlerine en iyi davrananlarınızdanım buyuruyordu. Bir çocuğunuzu öptüğünüz zaman diğerini de öpün buyuruyordu. Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanın hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir diyordu. Bu çağın çok mu gerisinde söylenmiş bir sözdü. Yetimin hakkının gözetilmesinden bahsediyordu. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan verin diyordu. Bu çağın çok mu gerisinde söylenmişti? Evde bir kedi besliyorsanız ona ev halkından biriymiş gibi davranın diyordu. Sizden önceki ümmetlerden bana gösterildi ki beslediği bir kedinin açlığından aç bırakarak ölümüne sebep olan birinin cehennemlik olduğu bana gösterildi ve çölde susuz kalmış bir köpeği kuyuya inip su çıkarıp onu sulayan

Ve yine yine Hazreti Ömer, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, Hazreti Ömer arkadaşları ile sohbet ederken huzura üç genç girer. Derler ki: "Ey halife, ya emirel müminin, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirelim." Bu söz üzerine Hazreti Ömer suçlanan gence dönerek, "Söyledikleri doğru mu?" diye sorar. Suçlanan genç der ki, "Evet, doğru." Bu söz üzerine Hazreti Ömer, "Anlat bakalım nasıl oldu?" diye sorar. Bunun üzerine genç anlatmaya başlar. "Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Hayvanlarım arasında bir güzel atım vardı ki dönen bir daha bakıyordu. Hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve yemesine engel olamadım." Arkadaşların babası içeriden hışımla çıktı. Atıma bir taş attı. Atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum çok ağır geldi. Ben de bir taş attım, babaları öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibarettir," dedi. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, "Söyleyecek bir şey yok. Bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin." Bu sözden sonra delikanlı söz alarak, "Efendim, bir özrüm var," diyerek konuşmaya başlar. "Ben memleketimde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz, yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana 3 gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim. Bu 3 gün içinde yerime birini bulurum," der. Hazreti Ömer dayanamaz, der ki, "Bu topluluğa yabancı birisin. Senin yerine kim kalır ki?" Sözün burasında genç adam ortama şöyle bir göz atar. "Bu zat benim yerime kalır," der. O zat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabelerinden Amr bin As'tan başkası değildir. Hazreti Ömer Amr bin As'a dönerek, "Ey Amr, delikanlıyı duydun," der. O yıldız sahabe de, "Evet, ben bu delikanlıya kefilim," der. Ve genç adam serbest bırakılır. 3. günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceğini söylerler. Dolayısıyla Amr İbni As'a verilecek idam yerine maktulün diyetini vermeyi teklif ederler. Fakat gençler razı olmazlar ve "Babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz," derler. Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir. Der ki, "Bu kefil babam olsa fark etmez, cezayı infaz ederim," der. Hazreti Amr İbni As ise tam bir teslimiyet içerisinde der ki, "Biz de sözümüzün arkasındayız." Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç delikanlı görünür.

0: Hazreti Ömer gence dönerek der ki, evladım, gelmeme gibi önemli bir mazeretin vardı, neden geldin? Genç vakurla başını kaldırır ve birçok insan için pek önemli olmayan, ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim der. Hazreti Ömer başını bu defa çevirir ve Amr İbni As'a der ki, ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyordun, nasıl oldu onun yerine kefil oldun? Amr İbni As vakarla kanımızı donduracak bir cevap verir. Bu kadar insanın içinde beni seçti, insanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim der. Sıra gençlere gelir. Derler ki, biz bu davadan vazgeçiyoruz. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, ne oldu? Biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz der. Gençlerin cevabı da dehşetlidir. Merhametli insan kalmadı demeyesiniz diye vazgeçiyoruz der. Değerli dinleyicilerim, ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırla ve esenlikle kalın. Cümleten hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Bir katre muhabbet.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 16-27, Bursa 18-31, Çanakkale 17-26, Edirne 17-32, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 20-32, Tekirdağ 18-26 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-27 derece, Aydın 19-33, Denizli 18-31, Kütahya 12-27, İzmir 19-32, Manisa 18-31, Muğla 15-26 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 19-30 derece, Antalya 19-26, Burdur 13-28, Hatay 18-27, Isparta 13-28, Kahramanmaraş 18-33, Mersin 22-28 ve Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 14-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-30, Karaman 14-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-27, Konya 17-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-28, Sivas 10-26 ve Yozgat 11-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-33 derece, Bolu 14-29, Düzce 18-32, Karabük 15-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 19-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 12-27, Bayburt 7-25, Çorum 13-28, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-28, Ordu 16-25, Rize 16-25, Samsun 19-25, Sinop 17-26, Tokat 14-30 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-22 derece, Ardahan 5-22, Bingöl 12-29, Bitlis 9-22, Elazığ 14-31, Erzincan 12-28, Erzurum 6-23, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 5-22, Malatya 14-30, Muş 12-26, Tunceli 12-28, Şırnak 19-29 ve Van 9-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 17-32, Kilis 17-32, Mardin 21-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Beşi deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı. TOKİ'nin 4 Haziran günü itibarıyla kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var. Yani bir 1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi ev alabiliyor, dedi. Açıklamaya göre 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olan, eşi ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmayan vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek. Gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. Konut satışları Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları hakkında ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasından ve 444-86-54 numaralı hattan bilgi alabilecek. Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuğun tutuklu bulunan babaannesiyle ona yardım ettiği belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında dava açıldı. Mustafa Kemal Paşa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturmanın başladığı tarih itibariyle yapılan araştırmalar neticesinde çocuğun hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz, emare bulunmaması nedeniyle olayın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti şeklinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme ayrıca iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağını açıkladı. İran'ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, Lübnan halkı, Gazze rejiminin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir. Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır, denildi. Öte yandan Lübnan ordusu son günlerde İsrail askerlerinin yoğun saldırılar gerçekleştirdikten sonra çekildiği güneydeki Dibbin beldesine girdiğini duyurdu. Ve spor, Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında 5 Haziran Cuma günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşacak tarafın finale yükseleceği serinin 3. maçı Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, 3. maçı da kazanması durumunda turu atlayacak. Anadolu Efes, sarı lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi ise finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 5. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Sürdürülebilir avcılık için avın başlangıç ve bitiş tarihlerine, açıklanmış olan gün ve limitlere, avcılığın yasal ve etik kurallarına uyalım. Avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan ava çıkmayalım.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'yla, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 16-27, Bursa 18-31, Çanakkale 17-26, Edirne 17-32, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 20-32, Tekirdağ 18-26 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-27 derece, Aydın 19-33, Denizli 18-31, Kütahya 12-27, İzmir 19-32, Manisa 18-31, Muğla 15-26 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 19-30 derece, Antalya 19-26, Burdur 13-28, Hatay 18-27, Isparta 13-28, Kahramanmaraş 18-33, Mersin 22-28 ve Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 14-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-30, Karaman 14-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-27, Konya 17-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-28, Sivas 10-26 ve Yozgat 11-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-33 derece, Bolu 14-29, Düzce 18-32, Karabük 15-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 19-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 12-27, Bayburt 7-25, Çorum 13-28, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-28, Ordu 16-25, Rize 16-25, Samsun 19-25, Sinop 17-26, Tokat 14-30 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-22 derece, Ardahan 5-22, Bingöl 12-29, Bitlis 9-22, Elazığ 14-31, Erzincan 12-28, Erzurum 6-23, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 5-22, Malatya 14-30, Muş 12-26, Tunceli 12-28, Şırnak 19-29 ve Van 9-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 17-32, Kilis 17-32, Mardin 21-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneyli yönlerden, cuma günü akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tihani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik," dedi. Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız," ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, sağlık, diplomasi ve ticaret alanlarını kapsayan 4 işbirliği anlaşması imzalandı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların geçersiz sayılması ve söz konusu süreçlerin mutlak butlan kapsamında değerlendirilmesi talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de açılan davada karar çıktı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini, davadan feragat edilmesi, 38. olağan kurultayının iptali istemini ise aynı konuda başka mahkemede de dava açılması ve söz konusu davanın derdest olması nedeniyle davanın reddine hükmetti. Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yöne giren otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ve kamyonetle çarpışması sonucu ters yöne giren otomobilin 72 yaşındaki sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'e askerlerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulunarak bu meselenin siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun koşullar oluşturacak değerlendirmesinde bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zaharova, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Lübnan'daki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya, bu konuda bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Hollandalı rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. 24 yaşındaki Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu. Milli para tenisçi finalde ikisi Roland Garros'ta olmak üzere 8 Grand Slam kazanan Hollandalı Niels Vink'in karşısına çıkacak. Final mücadelesi 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 5. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ardahan, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'yla Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakla yağışlı geçecek. Balıkesir 14-32 derece, Bilecik 16-27, Bursa 18-31, Çanakkale 17-26, Edirne 17-32, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 20-32, Tekirdağ 18-26 ve Yalova 20-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakla yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-27 derece, Aydın 19-33, Denizli 18-31, Kütahya 12-27, İzmir 19-32, Manisa 18-31, Muğla 15-26 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakla yağışlı geçecek. Adana 19-30 derece, Antalya 19-26, Burdur 13-28, Hatay 18-27, Isparta 13-28, Kahramanmaraş 18-33, Mersin 22-28 ve Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Karaman hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakla yağışlı geçecek. Aksaray 15-30 derece, Ankara 14-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 15-30, Karaman 14-29, Kayseri 10-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 13-27, Konya 17-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-28, Sivas 10-26 ve Yozgat 11-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16-33 derece, Bolu 14-29, Düzce 18-32, Karabük 15-30, Kastamonu 11-28 ve Zonguldak 19-27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-31 derece, Artvin 12-27, Bayburt 7-25, Çorum 13-28, Giresun 17-25, Gümüşhane 8-28, Ordu 16-25, Rize 16-25, Samsun 19-25, Sinop 17-26, Tokat 14-30 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-22 derece, Ardahan 5-22, Bingöl 12-29, Bitlis 9-22, Elazığ 14-31, Erzincan 12-28, Erzurum 6-23, Hakkari 13-24, Iğdır 15-30, Kars 5-22, Malatya 14-30, Muş 12-26, Tunceli 12-28, Şırnak 19-29 ve Van 9-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 17-32, Kilis 17-32, Mardin 21-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tihani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik," dedi. Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız," ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında eğitim, sağlık, diplomasi ve ticaret alanlarını kapsayan 4 işbirliği anlaşması imzalandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların geçersiz sayılması ve söz konusu süreçlerin mutlak butlan kapsamında değerlendirilmesi talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de açılan davada karar çıktı. Mahkeme İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini, davadan feragat edilmesi, 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemini ise aynı konuda başka mahkemede de dava açılması ve söz konusu davanın derdest olması nedeniyle davanın reddine hükmetti. Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yöne giren otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ve kamyonetle çarpışması sonucu ters yöne giren otomobilin 72 yaşındaki sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'e askerlerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulunarak bu meselenin siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun koşullar oluşturacak değerlendirmesinde bulundu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zaharova, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Lübnan'daki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya, bu konuda bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsiye teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapisle 562.500 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Hollandalı rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. 24 yaşındaki Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu. Milli para tenisçi finalde ikisi Roland Garros'ta olmak üzere 8 Grand Slam kazanan Hollandalı Niels Vink'in karşısına çıkacak. Final mücadelesi 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 5. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9 ila 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'yla, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kafada çarşın, sen çarşın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için hastalıkları oluşturan korkuların kaynaklarından bahsetmek istiyoruz. Hayatımız içinde her şeyin var olduğunu bilmemiz bize iyi gelecektir. Korkularla baş edebilmek tekamül yolculuğunun bir öğretisidir. Korkular insanidir çünkü, öze ait değildir. Vakti zamanında bir bilge göletin başına oturmuş. Bir köpeğin devamlı olarak gölete yaklaşıp suyu tam içecekken kaçması çok dikkatini çekmiş. Durumu bir süre izlemiş bilge. Köpeğin susadığını ama gölete yaklaştığında suda kendi aksini görüp korktuğunu, bu yüzden de suyu içmekten vazgeçtiğini, her seferinde içmeden kaçtığını fark etmiş. Sonunda köpek o kadar çok susamış, o kadar çok susamış ki atmış kendisini gölete. Gölete attığı zaman kendi aksini de görmediği için suyu rahatlıkla içmiş. O anda bilge düşünmeye başlamış ve benim burada öğrendiğim şu oldu demiş yıllar sonra. Bir insanın istekleri arasındaki en büyük engel çoğu zaman kendi içindeki büyüttüğü korkularıdır. Kendine koyduğu engellerdir. İnsan korkularını aşarsa istediklerini de elde eder. Öğrendiği sadece bu kadar değilmiş. Asıl öğrendiği şey insanın bir bilge de olsa bir köpekten öğrenebileceği bir sürü bilgeliğin olduğu. Bu yüzden bildiğin ne varsa paylaş, senden de öğrenecek birileri vardır. Bilginin nereden, kimden geleceği hiç belli olmaz. Belki bir radyo kanalında bizim sesimizle, belki bir kitabın satır arasında, belki ihtiyar bir adamın torununa nasihatinde, belki bir kadının eşinin kulağına fısıldadığı cümlenin içindedir. O yüzden kulak kesilin. Kulak kesilin ki bakalım bilgelik size nerede ve ne zaman rastlıyor. Bilgeliği kenara bırakırsak, korkularımız bizim bilgeleşmemize nasıl engel oluyor? Mutlaka ki bir şeyler yaratıyor. Fizik bedenimizde yaşadığımız zorlayıcı durumların çoğunun bir travma sonrasında oluşan kök inanç ve inanca bağlı olarak oluşan duyguyla bağlantısı var. Çünkü travma kişiyi duygusal veya fiziksel anlamda sarsan bir durum. Ömür susuzluğa razı olamayacak kadar kısa. İşte bu yüzden korkumuzla yüzleşmeli, ağabey hayat suyunu içmeliyiz. Yaşam tercihlerimizin yansımasıdır. İlahi sistemin de korkularla yüzleşmemiz adına bizi suya doğru iteceğine ben garanti ederim. Sadece değersizlik korkusu insan bedenini o kadar etkiler ki dişlerde hayata tutunmak ya da tutunamamak, çaresizlik korkusu, hipoglisemi, kimseye memnun edememek, kaybetme korkusu, bağırsaklarda duyguların tamamı, böbrek taşında duygusal olarak istediğini yapamamak, onaylanmama korkusu, osteoporozda istenmemek, omuzlarda engellenmek ve çaresizlik korkusu, pankreasta duygusal yönden istemediği bir hayata direnmek, sevilmeme korkusu, kanser, gerçekleştirilmemiş duygular, uçuk, sevilmemek, sevilmeme korkusu, tansiyon, yaşamı ve sevmeyi yasaklamak, sevilmeme korkusu, tiroid bezi, hızlı olmam gerek, başarısızlık korkusu. Unutmamak gerekir ki iyileşmek içten dışa doğru olur. Yani içerideki sorununuzu çözerseniz dışarıya bu sağlık olarak yansıyacaktır. Güçsüzlük korkusunun, yalnızlık korkusunun vücudunuza neler yaptığını keşke bilseniz. Belki bir sonraki programımızda bunlardan bahsederim. Bu arada yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere seslendik. Korkularımız ve sağlığımızla ilgili bilgiler verdik. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingölmüş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz, Sopa, Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'li ile 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kuralsız olarak satışa sunulacağını açıkladı. TOKİ'nin 4 Haziran günü itibariyle kuralsız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran bakan kurum, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var. Yani 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi ev alabiliyor, dedi. Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuğun tutuklu bulunan babaannesiyle ona yardım ettiği belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında dava açıldı. Mustafa Kemal Paşa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede soruşturmanın başladığı tarih itibariyle yapılan araştırmalar neticesinde çocuğun hiçbir sağlık kaydı, okul kaydı veya herhangi bir iz emare bulunmaması nedeniyle olayın 18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti şeklinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme ayrıca iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşacak tarafın finali yükseleceği serinin 3. maçı Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, 3. maçı da kazanması durumunda tur atlayacak. Anadolu Efes, Sarı Lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi ise finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
1: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere, sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'yla Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: İnsanlarda neden yükseklik korkusu olur? Siz bilmeseniz de etrafınızdaki birçok insanda yükseklik korkusu vardır. Hatta onlardan bazıları...

0: Yükseklik fobisi olan kişi korku bastığı zaman kendini güvende değilim diye telkinlerle doldurur. Hemen güvenli zannettiği bir yere sımsıkı sarılır. Bu yeri gelir korkuluk olur, yeri gelir bir kişi. Bu fobinin buna sahip olan insanda uyandırdığı his şöyledir. Diyelim ki balkondan aşağı bakıyor olsun, duvarın alçaklığıyla korkusu doğru orantılı olarak artar. Sanki görünmeyen bir güç onu aşağı çekiyor gibi hisseder. Dizlerinin bağı çözülür, ayaklarında güç kalmaz, dengesini koruyamaz hale gelir. New Scientist dergisinin yayınladığı bir araştırmaya göre bir fobinin sebebi beynin bulunduğu yüksekliği yanlış algılamasıdır. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi psikoloğu Russell Jackson, 43 kişi üzerinde deneyler ve gözlemler yaptıktan sonra bu fobiye sahip kişilerin farklı algılayıp normal davrandıkları, yani davranışta değil algılamada bozukluk yaşadıkları sonucuna varır. Geleneksel yanlış bilgide ise yükseklik fobisi olanların doğru algılayıp yanlış davrandıkları zannedilirdi. Yükseklik korkusu genellikle düşmekten korkma ya da boşluktan tedirgin olma diye bilinir. Ama tam da böyle değildir. Bu esasında bir denge sorunudur. İnsanın dengesi birkaç unsur tarafından belirlenir. Görme, dokunma ve duyma. Olağan hareketler sırasında bütün bu unsurlar kesişir. Ama olağan dışı bir harekette, değişik sinirler tarafından bu hareketle ilgili olarak beyne yollanan bilgiler çelişki yaratır. Beyin bunları yorumlamakta zorlanır. Deyim yerinde ise beynin kafası karışır. İşte insan çok yüksek bir yerde durduğunda böyle bir karışıklık meydana gelir. Aşağı bakan göz yerin uzaklığını saptayamaz ve beyne kesin bilgi yollayamaz. Halbuki ayaklar sert bir şeyin üstünde durdukları için yere dokunuyorum mesajını verir. Bu iki farklı bilgi beyinde çelişki yaratır ve beyin vücudun pozisyonunu netleştiremez. Kimlerde bu korkunun olup olmadığını anlamak için kesin bir yöntem yoktur. Çünkü bazı insanlar farklı farklı yüksekliklerde korkmaya başlar. Kimisi merdiven dahi çıkamazken, kimisi bir apartmanın 5. katından sonraki yükseklikte korku belirtileri gösterir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Maçlarda topun hızı nasıl ölçülür? Spor müsabakalarını seyretmeyi hepimiz severiz. Çoğu zaman sunucu bize karşılaşmayı anlatırken topun da hızını söyler. Özellikle tenis, voleybol, futbol gibi sporlarda topun hızı gerçekten önemlidir. Peki sunucunun söylediği hız nasıl ölçülür? Herhangi bir nesnenin hızı kat ettiği mesafenin mesafeyi kat ederken geçen zamana bölünmesiyle bulunur. Maçlarda ise bunun için geliştirilmiş özel aletler vardır. Özellikle tenis karşılaşmalarında topun hızını ölçmek üzere radarlar bulunur. Bu radarlar üzerinde yer alan algılayıcılar, mesafe ve zamanı kolaylıkla ölçerler ve bir bilgisayar yardımıyla topun hızının ölçülmesini sağlarlar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dişi morina balığının yılda yaklaşık 4 milyon adet yumurtladığını, jelibonun Türk lokumundan yola çıkılarak yapılmış bir Amerikan şekerlemesi olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zaman az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingölmüş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kuralsız olarak satışa sunulacağını açıkladı. TOKİ'nin 4 Haziran günü itibariyle kuralsız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var. Yani 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi ev alabiliyor, dedi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme ayrıca iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağını açıkladı. Son olarak spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşacak tarafın finale yükseleceği serinin 3. maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, 3. maçı da kazanması durumunda tur atlayacak. Anadolu Efes, Sarı Lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi ise finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 5 Haziran Cuma gününü paylaşıyoruz. Öncelikle hayırlı cumalar diliyoruz. Telefonlarınız, kapılarınız hayırlı haberler için çalsın. Bu güzel temennilerle, bu güzel dualarla başlamak çok daha keyifli, öyle değil mi? Güzel dualarla başlayalım ki yayınımız da güzel geçsin, günümüz de güzel geçsin. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerimizde neler var? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'de yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlere aktaracağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine de bakacağız. TRT Haber'in, Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız bu noktada. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da aktaracağız kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha hayırlı cumalar diliyoruz, günaydın diyoruz. Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi programımızın ilk şarkısı yine sevgili Yeter'in seçkisiyle olacak. Ardından akşam gazetesiyle basın turunu başlatacağız. Hancı Sarhoş, AP Rock grubu sizlerle.

dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazeteleri göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmeler için TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Basın turumuza Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşamın manşetinde TOKİ'den satılık 20 bin ev başlığı yer alıyor. Detaylarını da paylaşalım. TOKİ, kira artışlarındaki balon yükselişi engellemek için 5'i deprem bölgesinde olmak üzere 64 ilde konut satacak, 3 ayrı seçenek sunacak. İlk seçenekte peşin ödemek isteyenlere %25 indirim imkanı sağlanacak. %50'sini peşin ödeyene %8 indirim ve 72 ay vade yapılacak. %50 peşinatın yarısını sözleşmede, yarısını 12 ay sonra ödeyenlerse 60 ay vadeden yararlanacak. Orta gelirlere ve yönelik kampanyada konutlar 2+1 ve 3+1 olacak. Fiyatlar il ve büyüklüğe göre belirlenecek. %25 indirim yapılan peşin satışlarda 2+1'lerin fiyatları 2,1-5,5 milyon TL, 3+1'lerin fiyatları 2,7-6,2 milyon TL arasında değişecek. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Kampanyayı bakan kurum duyurdu. Başvurular 15 Haziran'da başlayıp 17 Temmuz'a kadar sürecek. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan satış yapılabilecek. Tek şart ev sahibi olunmaması açıklamasını yapıyor Murat Kurum. Bir diğer başlıksa Erdoğan her zaman yanımızdaydı. Afrika dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı, istikrara kavuşmamızı sağladınız, teşekkür ederiz dedi. Cumhurbaşkanı Chiani, Erdoğan'ın 2013'teki Nijer ziyaretini hatırlatıp o dönemden bu yana hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin desteğini aldık. Terör tehdidine karşı yardımcı oldu dedi. Başkan Erdoğan ise karşılaştığınız zorluklara rağmen farklı bir açılımda olduğunuzu görüyoruz. Afrika halklarının kara gün dostu olarak tüm imkanlarımızla yanındayız diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın bir diğer başlığına baktığımızda 950 bin euroyu elden verdim. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek aracılığıyla Özgür Özel'e rüşvet verdiğini itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek, ek ifadesinde yerel seçim öncesi Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ofisinde çantayla 950 bin euro teslim ettiğini söyledi. Savcılık ifade sonrası 15 Ocak 2024 gününe ait bas kayıtları ve PTS kayıtlarını inceledi. Böcek'in makam aracının 11.20 sıralarında Manisa elinde olduğu ve telefonunun Zeyrek'in şirketinde sinyal verdiği tespit edildi. 33 yıl sonra ilk ziyaret. Ermenistan iş adamları normalleşme adımları çerçevesinde 33 yıldır kapalı olan Akyaka sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi. Akşamın bir diğer başlığında tetikçi müşteri gibi keşif yapmış. Engin Dilan Polat çiftine yönelik saldırının tetikçisi Serhat Ağa'nın otelde müşteri gibi davranıp keşif yaptığı belirlendi. Tetikçi yerlerini paylaştıkları hikayelerden tespit ettiğini söyledi. Engin Polat, Daltonlar 2 yıldır tehdit ediyordu dedi. Pet şişeyle 1 TL iade. 1 Temmuz'da Türkiye genelinde kurulacak kutularla depozitolu ambalaj uygulaması başlayacak. Kutuya atılacak her depozitoli şişe başına 1 lira ödenecek. Hem eğlenceli hem çok renkli haberimizin detayına bakalım. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışmanı Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı'ndaki festivale çocuk ve gençlerin ilgisi yoğun oldu. Türkiye'ye Avrupa Birliği yolu açılmalı. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği üye sayısı 40'a çıkmalı. Listede Türkiye'de olmalı. Güvenlik açısından olabildiğince yakın olması önemli açıklamasını yapıyor. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Akşamın logo üstü haberlerine bakalım. Evet, Şebnem Ferah konserini duymayan kalmamıştır. Özellikle sosyal medyada konsere gidenler konser görüntülerini yoğunca paylaşmıştı.
başlığı paylaşalım önce. 6 yıl sonra ağlatan buluşma. Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahnelere geri döndü. Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı gözyaşlarını tutamadı. Konsere giremeyenler Maçka Parkı'nda konsere eşlik etti. Detaylar ikinci sayfada. Bir diğer haber ise süresiz nafaka kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka ödemesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. AYM yeni düzenleme yapılması için 9 aylık süre tanıdı. Adalet Bakanı Gürlek, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Taslağa göre nafaka süresi çiftin evli kaldığı süreyle orantılı belirlenecek. Detaylar 14. sayfada. Akşam gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Bu kez Ayros söyleyecek. Ah şu eller radyonuzda.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Afrika ile ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde gelişmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz, açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlığa bakalım. Zelenski'den Putin'e mektup, Ukrayna savaşı için yüz yüze müzakere çağrısı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan hitap eden açık bir mektup kalemi alarak yüz yüze müzakere çağrısında bulundu. Zelenski, görüşmenin tarafsız bir üçüncü ülkede yapılmasını önerirken, Amerikan Başkanı Donald Trump iki tarafında tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı. Bulut tabanlı web barındırma ve güvenlik şirketi Cloudflare sunduğu altyapıyı kullanan belirli web sitelerine yönelik isteklerin %57,4'ünün artık otomatik bot istekleri olduğunu, insan kaynaklı trafik oranının ise %42,6'da kaldığını açıkladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. 200 bin dolar değerinde 100 binden fazla hamam böceği yakalandı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ticari bir üreticiye düzenlenen ve evcil hayvan ticaretiyle bağlantılı olarak rekor niteliğindeki operasyonda 100 binden fazla canlı egzotik hamam böceğine el konuldu. Asya El Nino'ya hazırlanıyor. Öngörülemez ve riskli olacak. Birleşmiş Milletler yaklaşan El Nino hava olayının beraberinde getireceği küresel sıcaklık artışlarıyla aşırı hava koşullarına karşı dünyanın hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu. Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması 54 şüpheli adliyede. Evet, sabah sularında, altı sularında paylaşıldı sıcak bir gelişme. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşil Yurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Bir diğer başlığa bakalım. Evet, gece paylaşılan bir haber, günün de sıcak gelişmelerinden biri. Sıfır Atık Forumu bugün başlıyor. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Düzeyi Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, iklim eylemini uygulamaya dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Forumu 2026 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan ve bugünden itibaren 7 Haziran'a kadar Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan forum, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Bir diğer habere bakalım. İstanbul Havalimanı'nda günlük 1730 uçuşla rekor kırıldı. Evet, dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanı'mızda 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık, dedi. Sahil Güvenliği'nin Deniz Aslan 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Yine akşam sularında paylaşılan güzel bir haber. Sahil Güvenlik Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleşen Deniz Aslan 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi.
Evet, yine gece sularında paylaşılan bir diğer haber, Adalet Bakanlığı'na 900 sözleşmeli icra katibi alınacak. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İlana göre bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu başkanlıkları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 900 sözleşmeli icra katibi alınacak. Bu kapsamda uygulanacak sınavlara lisans mezunları için 2024 yılı kamu personel seçme sınavında, ön lisans mezunları için KPSS P93, orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. Ankara Valisi Yakup Can Polat imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tedbirleri konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi konulu yazısıyla Ankara'da gerçekleştirilecek zirve nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması amacıyla Altındağ, Çankaya, Timiskut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri sınırı içine yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşların zirvede görevli olanlar ve zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarda görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Birazdan devam edeceğiz. SRT Haber sayfasındayız. Yine güzel bir şarkımız var. Bu kez Anadolu Rock grubu söyleyecek. Çayır Çimen, Geze Geze.

TRT Haber sayfasındayız. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı El-Sani ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Türkiye-Nijer ilişkilerine dair açıklama gelmişti dün akşam saatlerinde. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijer'le ilişkilerin işbirliğinde de somut sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirterek savunma, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda ele alınan başlıklar iki ülke arasındaki ortaklığın giderek daha stratejik bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır açıklamasını yaptı. Bir diğer habere bakalım. TRT Haber sayfasındayız. TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi. Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Bu kapsamda Sincan'ın Yeni Peçenek Mahallesi'ndeki +1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi. Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılarda yapılacak. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması var. Türkiye, Gazze'de kalıcı barış için güçlü duruşunu sürdürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının hakkı davasını savunmaya ve Gazze'de kalıcı barışın tesisi için güçlü duruşunu sürdürmektedir açıklamasını yapıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ile ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştiriyoruz açıklamasını yaptı. Bir diğer başlığa bakalım. Türkiye ile Türkmenistan arasında 9. dönem HEK protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazar geçişli orta koridor artık bir alternatif değil, dünya ticareti için güvenli ve zorunlu bir tercih haline gelmiş durumda. İşte tam bu noktada, bu hayati güzergahın merkezinde ve en kritik eşiğinde Türkiye ile Türkmenistan yer almaktadır, dedi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Ümaklı'nın da açıklamaları yer bulmuştu dün. Tarımda başarının anahtarı akıllı üretimden geçiyor, dedi İbrahim Ümaklı. Yeni dönemde başarının sadece üretmekten değil, akıllı üretmekten geçtiğini vurgulayarak tarımsal verimliliği artırmak ve su kaynaklarını korumak adına dijital tarım teknolojilerini stratejik bir güç olarak kullanmaya başladıklarını belirtti. Uyuşturucuyu klozete döktü, şifon çalışmayınca yakalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisten kaçarken girdiği iş yerinin tuvaletinde uyuşturucuyu klozete dökerek yok etmeye çalışan, ancak sifonun arızalı olması üzerine suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. Bir diğer haber, Bursa'da silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti. Bir diğer başlıksa, Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın öldü. Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen eşiyle komşusu tedavi altına alındı. Hatay'ın Hasta ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Erzurum'da 63 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Erzurum'un Olt ilçesinde hakkında 63 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Evet, TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda, dünyada bir ilk, yapay zeka aşı geliştirdi. Yapay zeka çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve salgınları önleyebilecek tamamen yeni bir aşı türü geliştirmek için kullanıldı. Bir diğer habere baktığımızda, anket yapılmış ve bu ankette 36 ülkenin çoğunluğunda İsrail hakkında olumsuz görüşler daha yaygın denilmiş. İsrail'e yönelik olumsuz düşüncelerin Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu birçok ülkede çoğunlukta olduğu ortaya çıktı.
Evet, devam edeceğiz. TRT Haber sayfasındayız. Önemli gelişmeleri dünden bugüne yansıyan haberleri de paylaşıyoruz. Şimdi de Emre Fel söyleyecek. Mahşerinde yan inşallah.

TRT Haber sayfasındayız. Amerika'nın Rusya endişesiyle Almanya'ya Tomahawk füzesi gönderme planı iptal edeceği iddiası yer buluyor sabah sularında paylaşılmış. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bunu bir tırmanma olarak göreceğinden endişe duyulması nedeniyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmesinin beklendiği öne sürüldü deniyor. Putin, Kiev iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır değil açıklamasını yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumundan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek Ukrayna'yla barış anlaşmasını meşru yönetime imzalamak istiyoruz açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere bakalım. Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırları vurdu. Bir ölü 16 yaralı başlığıyla. Evet, sabah saatlerinde paylaşılıyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında bir kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Kolombiya'da gemide meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı deniyor. Bir diğer haber başlığına bakalım. Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdalar %866 milyon hastalık, 1,5 milyon ölüme yol açıyor açıklamasını yapıyor. Evet, Dünya Sağlık Örgütü güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. Trump, Hamane ile görüşmeye açık olduğunu söylüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müşteba Hamane ile görüşebileceğini kaydederek, onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim açıklamasını yapıyor. Sahra Çölü'nde bulunan göktaşı kayıp bir gezegenin kanıtı çıktı. Güneş sisteminin ilk dönemlerini ışık tutan nadir bir göktaşı, milyarlarca yıl önce yok olmuş ay büyüklüğündeki bir kadim gezegenin varlığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu deniyor. Evet, şimdi de Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer bulan önemli gelişmeleri paylaşalım. İlk olarak manşetle başlayacağız. Sadece böcekten 130 milyon almış. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Özgür Özel'e verdiğini itiraf ettiği para miktarı 130 milyon lirayı buldu. Bir diğer habere bakalım. Süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe ömür boyu nafaka verilmesine ilişkin düzenleme iptal etti. Yeni kanun için 9 ay süre var. Sürekli tartışılan ancak bir türlü raftan inmeyen süresiz nafaka Yüksek Mahkemeden döndü. 9 ay içinde yeni düzenlemeye gidilecek. Adalet Bakanı Gürlek Hakaniyetli bir kanun yapacaklarını bildirdi. AK Parti kaynakları paketin yeni yasama yılına kalacağını ifade etti. Süresiz Nafaka Mağdurları Derneği Başkanı, nafakada esas kriterin evlilik süresi olması gerektiğini söyledi. Hukukçular kararın geçmiş boşanmış davalarını da kapsayacağını belirtti. Mevsimi geldi, tezgah ucuzladı, yağışlar verim artırdı, mahsul bollaştı, sera sezonu bitti, tarladan hasat başladı. Bayram tatilinde vatandaşın talebi de azalınca meyve ve sebze fiyatları sert düştü. İstanbul'daki semt pazarlarında salatalık 20 liraya kadar indi. En büyük fiyat düşüşü %73 ile yazın simgesi karpuzda yaşandı. Evet, Türkiye Gazetesi'nin bir diğer haberine bakalım. Kandil boşalacak. Kuzey Irak'taki terör kamplarının yakında boşaltılması kararlaştırıldı. AK Parti, DEM Parti ve güvenlik bürokrasilerle toplantı yapıldı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerin nakli gibi konular görüşüldü. Kandil'in boşaltılması meselesinde önemli mesafeler alındı. Detayları 11. sayfada bulabilirsiniz. Güney Kore'de duygu dolu ziyaret. Doğu Asya temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore'de Mehmetçiğin hatıralarının sergilendiği müzeyi ziyaret etti. Detaylar 11. sayfada. Türkiye Gazetesi'ni noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla da bu saatimizi
Yavaş yavaş noktalayacağız. Gaye Suak Yol, vurgunum ama acelesi yok diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. İkinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az

0: bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle kuralsız olarak satışa sunulacağını açıkladı. TOKİ'nin 4 Haziran günü itibariyle kuralsız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli seçeneklerimiz var. Yani 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi ev alabiliyor, dedi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkeme ayrıca iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına tepki göstererek İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmemesi durumunda bölgede barışın sağlanamayacağını açıkladı. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 3 galibiyete ulaşacak tarafın finale yükseleceği serinin 3. maçı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe Beko, 3. maçı da kazanması durumunda tur atlayacak. Anadolu Efes, Sarı Lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak. Serinin galibi ise finalde Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeliyiz. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. 5 Haziran Cuma gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Bir kez daha kulağa bizde olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Telefonlarınız, kapılarınız hayırlı haberler için çalsın. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Tarihte bugün köşesini paylaşalım. 1923 yılında Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 550 Rum, 200 İslam hanesi, 100 dükkan, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yanmış. 1924'te Silifke'de Cumhuriyet aleyhine vaaz verdiği için Hoca askeri idama mahkum edilmiş. 1936'da Maliye Bakanlığı kuruluş kanunu çıkarılmış. 1941'de Ankara'da 1. Coğrafya Kongresi toplanmış. 1943'te Sivas Çimento Fabrikası üretime başlamış. 1953'te Adapazarı Şeker Fabrikası kurulmuş. 1957'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi teşkilatlandırılmış. 1976'da Amerika'da Idaho eyaletinde bulunan Teton Barajı çökmüş. 2011 yılında SBS 7. sınıflar için 3 kez yapılmış. 2010 yılında Erdoğan Tokatlı vefat etmiş. 2015 yılında da Iraklı siyasetçi ve eski Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz vefat etmiş. Tarihte bugün köşesini sizlerle paylaştık. Bu arada başkentin yol durumunu da paylaşalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında en yoğun güzergahlarda TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 30 dakika. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi, İnkişaf Caddesi Küçükyalı'dan Acıbadem Caddesi'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 43 dakika. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 42 dakikalık bir süreç var. TEM'de Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 16 dakikalık bir süreç var. Yine TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 20 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. Evet, İstanbul'un trafiğiydi bu. Bir de başkentin trafiğine bakalım kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şu dakikalarda başkenti sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, şu dakikalarda trafik durma noktasında başkentte Kuzey Çevre Yolu havalimanı çıkışından İvedik çıkışına kadar ortalama yolculuk süreniz 12 dakika. Ayaş yolu Harikalar Diyarı Kavşağı'ndan Optimum'a kadar 11 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talatpaşa Bulvarı'nda Toyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar da 22 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 24 dakika. Konya yolu Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 10 dakikalık bir süreç var. Ana yollara da bakalım. Evet, İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda, Konya yolunda ve Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı. Şehir merkezlerinde yoğunluk var. Havaalanı yolu ve çevre yollarda da trafik akıcı ilerliyor. Hem İstanbul trafiğini bir kez daha göz atmış olduk hem de başkentin trafiğini sizlerle paylaştık. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.

Milliyet gazetesindeyiz bu kez. Milliyet'in manşetinde Ankara Müttefikler Savaşı yer alıyor. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika'nın değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle Soğuk Savaş sonrası en önemli ve karmaşık zirvelerinden biri olacak. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı zirvede gözler Amerikan Başkanı Trump'ta olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ilişkilerindeki gerginlikle Trump'la Avrupalı liderler arasındaki soğukluğun zirveye yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre Ankara, Soğuk Savaş sonrasının en önemli NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bir diğer başlığımız Afrika'ya yanındayız mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Chiani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Afrika ülkeleriyle ilişkileri eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız dedi. Bir diğer haber, Bahçeli'den Özel'e sert sözler. MHP lideri Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak putlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Günü'ne değerlendirdi. Özel, CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerini işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşabileceği öngörüsünde bulundu. Evet, Milliyet'in bir diğer başlığına bakalım. Kadın liderler köprüler kuruyor. Kadınlar için Davos olarak anılan ve 35 yıllık bir geçmişe sahip olan Küresel Kadın Zirvesi İstanbul'da başladı. 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşen zirvenin bu yılki teması kadınlar cesur bir geleceğe köprüler kurmak olarak belirlendi. Bir diğer haber ise Saran'a 2,5 yıl hapis cezası. İstanbul'da yasa dışı bahsi teşvik iddiasıyla haklarında dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ve kardeşi olan Kenan Saran 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Saadettin Saran'ın avukatı Serdar Yiğit kararı istinafa götüreceklerini açıkladı. Milliyet'in bir diğer haberi Bahçeli'den Özel'e sert sözler. MHP lideri Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak putlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Günü'ne değerlendirdi deniyor. AYM'den süresiz nafakaya iptal. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Meclise yeni düzenleme için 9 ay süre verdi. Adalet Bakanı Gürlek, iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduğunu söyleyerek, bir taraf ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, savcılıkta ek ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimlerdeki adaylık sürecine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini ve Ferdi Zeyrek'e yaklaşık 950 bin euro teslim ettiğini öne sürdü. Milliyet'in bir diğer haberine baktığımızda, AİHM'e şikayet etti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Türkiye'de görev yaptığı dönemde aldığı disiplin cezaları ile ilgili AİHM'e başvurdu. Mourinho, Türkiye'deki futbol disiplin organlarının bağımsız olmadığını ve verilen yaptırımların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürdü. AİHM, Türkiye'den resmi savunma talep etti. Köy meydanında Coachella havası. Tomorrowland ve Coachella gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan DJ Mahmut Orhan, memleketi Balıkesir'in Kürse köyünde gerçekleştirdiği sürpriz performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Köy meydanında şalvarlı kadınların elektronik müzik eşliğinde eğlendiği anlar beğeni yağmuruna tutuldu. Detaylar 4. sayfada. Rakın kraliçesi geri döndü. Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra Küçük Çiftlik Parkı'nda sevenleriyle buluştu. Hep birlikte şarkılarını söylerken binlerce kişi ilk defa bu kadar duygulandığını söyledi. Evet, Maçka Parkı'ndakiler de, özellikle konsere giremeyenler, Maçka Parkı'ndan dinledi. Rock'ın kraliçesi sevenleri adeta Kanye West sen işine bak açıklamasını yaptı. Detaylar
ikinci sayfada. Evet, Milliyet Gazetesi'ni noktaladık kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. AP Rock grubu söylüyor, geçti dost kervanı.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasa dışı yerleşim kararına kınama. Evet, dünün bir haberiydi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı deniliyor. TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı konutlar için örnek daire görüntülendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara'da hazırlanan örnek daire görüntülendi deniyor. Bir diğer başlıksa Türkiye ile Nijer arasında ortak anlaşmalar imzalandı başlığı. Geçiyoruz bir diğer habere. Ankara Valiliği'nden 36. NATO zirvesine ilişkin genelge. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. Ankara'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Türkiye Çevre Haftası kapsamında bugün Ankara'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlığa bakalım, Anadolu Ajansı'ndayız. Sıfır atık formunun tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Formu 2026'nın tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 79 zanlı tutuklandı. Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sürdürülebilir toplulukların inşasında, sorumlu tüketimin teşvik edilmesinde ve gelecek nesiller için sıfır atık bir geleceğin şekillendirilmesinde kadınların rolünü de güçlendirmeliyiz açıklamasını yapıyor. Bir diğer başlık, gazeteci Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı. Geçiyoruz bir diğer habere. Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı inşaatını inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye ortalama uçuş trafiğini 2 kat aştık, dedi. Evet, Türk Kızılay Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi deniyor. Bir diğer habere bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptali kararını değerlendirdi. Yüksel, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin nafaka tamamen ortadan kaldırıldı, tüm nafaka türleri sona eriyor şeklinde yorumlanamayacağını belirtti. Evet, bir diğer habere bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Norlin'le görüştü. Bir diğer haber ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi için 5 yeni geçici üyesi seçildi deniyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Macron, İsrail-Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediğini belirtiyor. Bir diğer başlığa baktığımızda, Avrupalı 11 ülkeden Avrupa Birliği'ne Ruslara verilen Schengen vizelerini kısıtlama çağrısı denilmiş. Le Monde, Türkiye Mali'de stratejik varlığını artırdı deniyor. Fransız basını son dönemlerde Fransa ve Rusya'nın giderek etkisini azaldığı Afrika ülkelerinde Türkiye'nin ön plana çıktığını işaret edilirken Le Monde gazetesi özellikle Mali'de Türkiye'nin stratejik varlığını artırdığını yazdı. Evet, birazdan devam edeceğiz. Anadolu Ajansı sayfasındayız. Yine güzel bir şarkı aramız var. Bu kez Dilek Budak söyleyecek, Aşkla Yürek Gerek.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Yine Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da bir Filistinli darp ederek yaraladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Çin Devlet Başkanı Xi 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret edecek deniyor. İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmişlerin çadırlarını vurması sonucu bir kadın hayatını kaybetti denilmiş. Bir diğer haber ise Meksika'da LPG tankerlerinin bulunduğu depodaki patlamada 3 kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumundan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz. Evet. Dünya Sağlık Örgütü güvenli olmayan gıdalar yılda 866 milyon hastalık, 1,5 milyon ölüme yol açıyor açıklamasını yapıyor. Evet, DSÖ güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hameni ile görüşmeye açık olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hameni ile görüşebileceğini kaydederek onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim dedi. Bir diğer haber ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kuveyt'ten savunma koordinasyonunu sürdürmeye vurgusu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cebirel Ahmet Es-Sabah'la Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonunun özellikle siyasi ve savunma alanlarında güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bunu bir tırmanma olarak göreceğinden endişe duyması nedeniyle Almanya'ya Tomahawk füzeleri gönderme planını iptal etmesinin beklendiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya lanet olası deli demesi ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmasını istemesi iki lider arasındaki stratejik ortaklığın bozulduğu şeklinde yorumlandı deniyor. Evet, Anadolu Ajansı'nı noktalayalım. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Bu kez Selin Geçit söyleyecek. Ne senle ne sensiz.

bir sıcak gelişmeyi TRT Haber'den paylaşalım. Sonrasında Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplamda 195 milyar liraya aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Evet, şimdi Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet'in manşetinde nafaka için top meclisi, Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis AYM'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor. Antalya'da bir çift evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden boşanmaya karar verdi. Kadın 8000 TL yoksulluk nafakası istedi. Mahkeme bu talebi anayasaya aykırı bularak AYM'ye taşıdı. AYM dün yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesi ibaresini anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. AYM'nin iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında mevcut yasa uygulanmaya devam edecek. Meclisin 9 ay içinde AYM'nin iptal kararı ışığında yeni bir nafaka modeli oluşturması gerekecek. Yeni düzenlemenin süreli nafaka evlilik süresine göre kademeli nafaka veya tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafaka nafakasını ortadan kaldırmadı. Yoksulluk nafakası devam edecek ancak ömür boyu olmayacak. Bir diğer habere bakalım. Ambalajı getir, 1 liranı al. 1 Temmuz'dan itibaren üzerinde Doğa logosu bulunan ürün kutularını iade noktalarına koyanlar 1 TL iade alacak. Çevre Bakanı Murat Kurum sıfır atık hedefli bu projenin detaylarını açıkladı. Üzerinde Doğa barkodu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajların iade noktalarına veya makinalarına götüreceksiniz. Verdiğiniz her şişe için Doğa mobil uygulamasındaki dijital cüzdanınıza 1 TL aktarılacak. Biriken parayı bank hesaplarınıza transfer edebilir veya nakit olarak çekebilirsiniz. Evet, Hürriyet'in bir diğer haberine bakalım. 18 bin lira taksitle ev fırsatı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için 64 şehirde 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Taksitler 18 bin liradan başlayacak. Konutlar 2+1 ve 3+1 olacak. Fiyatlar 2,1 milyon liradan, taksitler 18 bin liradan başlayacak. Satışlarda kura olmayacak. Sadece evi olmayanlar başvurabilecek. Bakan Kurum, konutların çoğu bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımız yeni sağlam sosyal altyapısı olan binalarda kiraya yakın bir fiyatla ev sahibi olabilecek. Bir diğer haber, Afrika'nın kara gün dostuyuz. Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani dün Ankara'ya geldi. Chiani, Beştepe'de Erdoğan karşıladı. İkili görüşme ve heyetler arası görüşmelerden sonra liderler anlaşmaları imzaladı. Chiani ile basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz dedi. Evet, bir diğer habere bakalım. Kamunun alacağına yapılandırma geliyor. Resmi gazetede yayımlanan kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yasayla 1 milyon lira olarak belirlenen teminatsız tecil imkanı 10 kat artırılacak ve 10 milyon liraya yükselecek. Tecil faizinin ise %30'un altına inmesi bekleniyor. Bir diğer haber ise Zeyrek'e 950 bin euro verdim. Böcek ifadesinde 15 Ocak 2024'te gittiği Manisa'da Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını iddia etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, 9 Haziran 2025'te evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Evet, yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkıyla da noktalayacağız. Ve saat başı rapor ve haberleri sizlerle buluşturacağız. Sabahattin yine sözünü tutmadı deniyor Hürriyet gazetesinde. Yıldızlar Holding Başkanı Sabahattin Yıldız, maden çalışanlarının Nisan'da verdiği ödeme sözünü tutmadı. İşçiler yine eyleme başladı. Polis yeniden Ankara'ya gitmek isteyen madencilerin yolunu Beypazarı'nda kesti. Ankara'ya ulaşan 36 madenci
dün şirketin önünde eylem yaptı. Madencilerin eylemini Özgür Özel, tip lideri, baş Zafer Partisi lideri Özdağ ile DEM Parti ve İYİ Parti yöneticileri destek verdi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın saat 8.15'te Basında Gündem programıyla hafta sonunuza eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 13.30'da Bakanlığımızdan Haberler programını dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun. Müzik

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü.

0: şiddetli sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Tchiani ve heyetin Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bugünkü görüşmelerin ve konuk heyetin Türk iş çevreleriyle yapacağı temasların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Nijer'in derin tarihi ilişkilere sahip olunan Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geldiğini söyledi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Bettin beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumundan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek, Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek, çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Müçtefa Hamane ile görüşebileceğini kaydederek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim," dedi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cebirel Ahmet Es-Sabah'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun özellikle siyasi ve savunma alanlarında güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 5. maçında bugün Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Grupta geride kalan 4 maçtaki galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı Ay Yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karaman ve Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun doğusu ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'yla Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkari hariç Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 25 santigrat derece, Mersin Yenişehir 24, İzmir Konak 24, Muğla Fethiye 23, Antalya Alanya 23, Aydın Kuşadası 23, Antalya Finike 22 santigrat derece, İstanbul Tuzla 22, Çanakkale Ezine 22, Van Gevaş 21, Mersin Anamur 21, Muğla Bodrum 21, İzmir Dikili 21, Tekirdağ Süleymanpaşa 20 santigrat derece, İstanbul Sarıyer 20, Çanakkale Merkez 20, Balıkesir Ayvalık 19, Giresun Merkez 19, Rize Merkez 19, İstanbul Silivri 19, Artvin Hopa 19, Sinop Merkez 18 santigrat derece, Van Tuşba Liman 18, Samsun Atakum 18, Kastamonu Cide 18, Trabzon Ortahisar 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Düzce Akçakoca 17, Kastamonu İnebolu 15, Bitlis Adilcevaz Liman 15, Ordu Altınordu 15, Bitlis Tatvan Liman 13 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: şaşırmış.
1: Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28,

0: Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Chiani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Chiani ve heyetin Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bugünkü görüşmelerin ve konuk heyetin Türk iş çevreleriyle yapacağı temasların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Nijer'in derin tarihi ilişkilere sahip olunan Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geldiğini söyledi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Bettin beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetiminin iç siyasetteki durumundan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimi imzalamak istiyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü güvenli olmayan gıdaların her yıl yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,5 milyon ölüme yol açtığının tahmin edildiğini belirterek çocukların bu riskten en fazla etkilenen grup olduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak için İran lideri Müçtefa Hamane ile görüşebileceğini kaydederek onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim dedi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cebir El Ahmet Es Sabah'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun özellikle siyasi ve savunma alanlarında güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 5. maçında bugün Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Grupta geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı Ay Yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17-12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 30-23. Belgrad parçalı bulutlu 26-16. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18-11. Madrid parçalı bulutlu 29-13. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-10. Priştine az bulutlu 25-12. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18. Saraybosna çok bulutlu 20-10. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 24-12. Tiran parçalı bulutlu 26-15. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Viyana parçalı bulutlu 22-16. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-10 derece. Amman az bulutlu 34-20. Aşgabat az bulutlu 29-17. Nursultan az bulutlu 28-12. Bağdat az bulutlu 40-29. Bişkek çok bulutlu 25-17. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 26-13. Kerkük az bulutlu 36-24. Kuveyt az bulutlu 38-31. Medine açık 43-30. Mekke açık 41-31. Riyad az bulutlu 42-27. Şam az bulutlu 35-16. Tahran az bulutlu 33-21. Taşkent az bulutlu 36-23. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15. Tokyo parçalı bulutlu 25-17 derece. Cezayir parçalı bulutlu 29-20. Kahire az bulutlu 38-22. Melbourne parçalı bulutlu 17-8. Montreal çok bulutlu 25-15. New York az bulutlu 31-18. Sydney parçalı bulutlu 18-11. Washington az bulutlu 22-13 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Gümülcine az bulutlu 25-18. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 19-11. Podgorica parçalı bulutlu 26-15. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16. Balkaneş az bulutlu 27-16. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 24-12. Gazimagosa az bulutlu 29-16. Girne az bulutlu 26-20. Lefkoşa az bulutlu 27-15. Güzelyurt'u az bulutlu 29-12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kırşehir Göllü Köyü 42 kilogram, Erzurum Köprüköy 23, Kayseri Milikgazi 22, Konya Altınekin 19, Kahramanmaraş Afşin 19, Muş Varto 16 kilogram, Erzincan Sakaltutan 15, Malatya Doğanşehir 15, Çankır Ilgaz 13, Ankara Kalecik 12, Yozgat Çekerek 12 kilogram, Kars Susuz 10, Bolu Yedigöller 10, Karabük Ovacık 10, Burdur Ağlasun 9 kilogram, Ağrı Eleşkirt 7, Bingöl Genç 7, Adana Feke 7, Gaziantep Karkamış 6 kilogram, Nevşehir Avanos 4, Sinop Sazlı 4, Hatay Kumlu 4, Elazığ Sivrice 4, Isparta Sütçüler 4, Iğdır Aralık 3, Niğde Ulukışla 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri, Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir, her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Meteoroloji'nin Sesi, hayatın nefesi.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri.

0: Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, iklim eğilimini uygulamaya dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Forumu 2026 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan ve 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek forum, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş ÖSYM'nin web adresinde yer alan açıklamaya göre 10 Mayıs'ta uygulanan 2026 ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplamda 195 milyar liraya aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek, rehberlik etmek ve sınav uygulamalarını yerinde görmek amacıyla 200 bakanlık temsilcisi görevlendirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye, ortalama uçuş trafiğini iki kat aştık. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanımızda 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekoru imza attık, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika ile devam eden görüşmelerine ilişkin dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır, dedi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.592 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.870 liradan, Cumhuriyet altını 43.300 liradan satılıyor. Birleşmiş Milletler, yaklaşan El Niño hava olayının beraberinde getireceği küresel sıcaklık artışlarıyla aşırı hava koşullarına karşı dünyanın hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIFA Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak. Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan Ay Yıldızlılar oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek. Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve FIFA Milletler Ligi şampiyonu İtalya arasındaki maç yarın Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Karahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyon, Karahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar biz hep havada çarpışınca tutmuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak, tedbirinizi alın çiftçi.

0: kesmiş. Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larını konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31,

0: Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026 bugün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emin Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi iklim eğilimini uygulamaya dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Forumu 2026 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olan ve 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek forum, 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş ÖSYM'nin web adresinde yer alan açıklamaya göre 10 Mayıs'ta uygulanan 2026 ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Merkezi yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 27 ilde toplamda 195 milyar liraya aşan yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması trafiğinin deşifre edildiğini ve 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Sınav süreçlerini gözlemlemek, rehberlik etmek ve sınav uygulamalarını yerinde görmek amacıyla 200 bakanlık temsilcisi görevlendirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu son 10 günlük süre zarfında günlük ortalama 5200 uçuş trafiği ile 2000'lerde olan Türkiye, ortalama uçuş trafiğini iki kat açtık. 31 Mayıs'ta İstanbul Havalimanımızda 1730 uçuşla açıldığı günden bu yana bütün zamanların en yoğun hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekoru imza attık, dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika ile devam eden görüşmelerine ilişkin dondurulmuş varlıkların %50'si mutabakat zaptının imzalanması ile birlikte serbest bırakılmalıdır, dedi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.592 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.870 liradan, Cumhuriyet altını 43.300 liradan satılıyor. Birleşmiş Milletler, yaklaşan El Niño hava olayının beraberinde getireceği küresel sıcaklık artışlarıyla aşırı hava koşullarına karşı dünyanın hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIFA Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak. Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan Ay Yıldızlılar oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek. Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve FIFA Milletler Ligi şampiyonu İtalya arasındaki maç yarın Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17-12 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 30-23. Belgrad parçalı bulutlu 26-16. Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18-11. Madrid parçalı bulutlu 29-13. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-10. Priştine az bulutlu 25-12. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18. Saraybosna çok bulutlu 20-10. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 24-12. Tiran parçalı bulutlu 26-15. Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Viyana parçalı bulutlu 22-16. Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 18-10 derece. Amman az bulutlu 34-20. Aşgabat az bulutlu 29-17. Nur Sultan az bulutlu 28-12. Bağdat az bulutlu 40-29. Bişkek çok bulutlu 25-17. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 27-19. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 26-13. Kerkük az bulutlu 36-24. Kuveyt az bulutlu 38-31. Medine açık 43-30. Mekke açık 41-31. Riyad az bulutlu 42-27. Şam az bulutlu 35-16. Tahran az bulutlu 33-21. Taşkent az bulutlu 36-23. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15. Tokyo parçalı bulutlu 25-17 derece. Cezayir parçalı bulutlu 29-20. Kahire az bulutlu 38-22. Melbourne parçalı bulutlu 17-8. Montreal çok bulutlu 25-15. New York az bulutlu 31-18. Sydney parçalı bulutlu 18-11. Washington az bulutlu 22-13 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 20-12. Gümülcine az bulutlu 25-18. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 23-16. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 19-11. Podgorica parçalı bulutlu 26-15. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16. Balkaneş az bulutlu 27-16. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 24-12. Gazimagos'a az bulutlu 29-16. Girne az bulutlu 26-20. Lefkoşa az bulutlu 27-15. Güzelyurt az bulutlu 29-12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Dinleyiciler Bakanlığımızdan Haberler Programı'na hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Fahiş site aidatlarının önüne geçmeyi amaçlayan yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile apartman ve site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı, karar yetkisi kat maliklerine verildi. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yapılan değişikliklere göre, site ve apartman yöneticileri aidatları en fazla yeniden değerleme oranı kadar artırabilecek. Bu oranın üzerinde bir artış yapılması gerektiğinde ise yöneticiler en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağıracak. Aidat artışı ancak kat maliklerinin onayıyla uygulanabilecek. Mevcut sistemde yöneticiler yıllık işletme projesini hazırlayarak aidatları belirleyebiliyor. Maliklerin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde aidatlar kesinleşiyordu. Yeni düzenleme ile aidat miktarına ilişkin nihai karar yetkisi kat malikleri kuruluna geçti. Yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapılabilmesi için ilk toplantıda %50 artı 1 katılım aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğunun kararı geçerli olacak. Düzenleme kapsamında yönetim planlarının değiştirilmesi ilişkin karar yeter sayısı da düşürüldü. Daha önce 5'te 4 çoğunluk gerektiren değişiklikler artık kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğuyla yapılabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin site yönetimlerinin başta aidat tutarları olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine yönelik yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile depremzedelere verilen hibe ve krediler, haciz, rehin ve ihtiyati tedbir uygulamalarına karşı koruma altına alındı. Yeni uygulama kapsamında hibe ve kredi desteğiyle yapılaşma yapılan hazine arazileri hak sahiplerine raiç bedelin yarısı üzerinden satılabilecek. Vatandaşlar bu taşınmazları %10 peşinat ve 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanıyla satın

alabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin yerinde dönüşüm kapsamındaki hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldığını belirterek, kamu kaynaklarını korumak amacıyla teslim alınan konutlarda cayma ve iade uygulamasına da son verildiğini açıkladı. Düzenleme ile ayrıca hibe ve kredi ödemelerine ilişkin yetki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredilirken, yerinde dönüşüm projelerinin kapsamı da netleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, başkentlilerin yeni dinlenme ve yaşam alanı haline geldi. 196 bin metrekarelik alana kurulan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, fitness sahaları ve millet kıraathanesi bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Millet Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ederek Ankara'da önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Yetkililer ayrıca çocuklara yönelik atölyelerin yer alacağı Çocuk Akademisi'nin de kısa süre içinde hizmete açılacağını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık anıt çınar ağacı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ağacın görüntülerini paylaşarak, "Bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası bir anıt ağaç" ifadelerini kullandı. Bozüyük Mahallesi'nde bulunan ve 1996 yılında tescillenen çınar ağacının, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos Seferi sırasında otağını gölgesine kurduğu ağaç olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip çınar, 854 yıldır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ise, Türkiye genelinde tescili 10.509 anıt ağacın bakım ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak amacıyla MAPA Şamandıra projesini hayata geçiriyor. Pilot uygulama, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Göcek Dalaman koylarında yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 17 koya, 926 MAPA ve 906 tonoz yerleştirilirken 856 tekneye hizmet verecek bir deniz koruma ağı oluşturuldu. Sistem sayesinde kontrolsüz demirleme ve tekne bağlama uygulamalarının önüne geçilerek deniz çayırlarıyla hassas ekosistemlerin korunması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle deniz trafiğinin düzenleneceğini, sürdürülebilir deniz turizminin destekleneceğini ve koyların daha adil kullanılmasının sağlanacağını belirtti. Öte yandan tekne sahiplerinin bağlama noktalarını görüntüleyip rezervasyon yapabileceği Derya Mobil uygulamasının da test süreci devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutları, afetzedelere güvenli ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 481 afet konutunda yaşam başladı. Deprem konutlarının ödemeleri ise faizsiz, sabit taksitli, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli olarak gerçekleştirilecek. Konut maliyetinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanırken, peşin ödemelerde yüksek oranlı indirim uygulanacak. Konutlarda yaşayan vatandaşlar hem ödeme koşullarından hem de sosyal donatı alanlarından memnun olduklarını belirterek, devlet desteğinin deprem sonrası yeniden hayata tutunmalarında önemli rol oynadığını ifade etti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ataşehir Şerif Ali'deki imar iskan bloklarının dönüşümü tamamlandı. TOKİ tarafından 260 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak radye temel ve yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin paylaşımında, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerini kullandı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlarsa konutların deprem güvenliği, sosyal donatıları ve devlet güvencesiyle yürütülen dönüşüm sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen COP 31 İş Dünyası Forumunda İş dünyasına yeşil dönüşüm ve iklim eğilimi konusunda güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP 31 İş Dünyası Elçisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Bakan Kurum, COP 31 sürecinin yalnızca uluslararası bir iklim zirvesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Konuşmasında TOK ve Sıfır Atık Projesi gibi başarılı örneklere değinen Bakan Kurum, bu projelerin kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Kurum, COP 31 hazırlıkları kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüm taahhütlerinin, iyi uygulama örneklerinin ve ihtiyaç duyduğu finansman araçlarının birlikte ortaya konulması gerektiğini ifade etti. COP 31 eylem gündeminin sıfır atık ve döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, sürdürülebilir tarım, iklime dayanıklı şehirler ve iklim finansmanı gibi başlıklardan oluştuğunu belirten kurum, küresel ticaret kurallarının artık yeşil dönüşüm ekseninde şekillendiğine dikkat çekti. Özel sektörün iklim eylemine daha güçlü katılımının uluslararası finansmana erişimi açısından da kritik önem taşıdığını kaydeden kurum, İklim eylemini sadece çevre politikası değil, rekabetçilik, ihracat, teknoloji, istihdam ve kalkınma politikası olarak görmeliyiz, dedi. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.

0: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.

sayın dinleyiciler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1,71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2,75 aylık gösterdi. Artış gösterdi. TÜFE, Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,61 yükseliş kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğunu ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'daki gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin olağanüstü toplandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariana Grossi, 17 Mayıs'ta insansız hava aracının neden olduğu olayın nükleer güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını, ancak nükleer santraldeki radyasyon seviyesinin normal kaldığını ifade etti. Grossi, Baraka dahil faaliyetteki diğer nükleer santrallere yönelik bir saldırının çevreye çok yüksek düzeyde radyoaktif sızıntıya yol açabileceği uyarısında bulundu. Barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Grossi, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer tesisler asla saldırıya uğramamalıdır. Daha önce birçok kez yaptığım gibi azami itidal çağrısında bulunuyorum dedi. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüp, İtalyan çalıştırıcının saat 16'da İstanbul'da olacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus Batı bağlantı yolunun Tarsus Batı gişeleriyle Mersin Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgi Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Gönül kapılarını aralayan, kalpten kalbe giden, o gizli yolları görünür kılan Ezgilerin Dünyası'na, Hakikat Ezgiler programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bizim türkülerimiz sadece birer melodi değil, her biri birer hal beyanı, birer irfan mektebidir. Her iki söz konusu tasavvuf ve irfan türküleri olduğunda o ezgiler bizi dünyalık telaşlardan alıverir. İnsanı insana, insanı hakka bağlayan muazzam bir köprüye dönüştürür. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş-ı Veli'den Pir Sultan'a uzanan bu kadim nefesten süzülen her bir mısra aslında kendimizi bulma yolculuğumuzun birer işaret taşıdır. Bugün bu güzel yolculukta o derin mısraların ve arkasındaki o muazzam müzikal mirasın izini çok kıymetli bir konukla süreceğiz efendim. Tasavvuf müziğine dair, irfan türkülerine dair ve ilahilerin olacağı sohbetler ve örnek icralar yapacağımız bir programla tekrar karşınızdayız. Bugünkü değerli konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Atilla Özdek hocamız stüdyomuzda, kendisini ağırlıyoruz. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş sefalar geldik. Getirdiniz. Nasılsınız hocam?
2: Çok teşekkür ederim. Ben de kıymetli dinleyicilerinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok şükür sağlığımız el verdikçe koşturuyoruz. Kendi işimizle, alanımızla ilgili faaliyetlerimize devam ediyoruz.
1: Başarılar diliyoruz. Daim olsun diyoruz hocam. Öncelikle sizi dinleyicilerimize bir tanıştırmak istiyorum. Daha sonra türkülerle, ilahilerle Hakikat Ezgileri programımız devam edecek. Şöyle kendinizden kısaca dinleyicilerimize bahsederseniz.
2: Evet. Kısaca bahsedeyim. 1973 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra ilk önce pozitif bilimler alanında bir akademik maceram oldu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudum bir süre astronomi ve uzay bilimleri. Ama sonrasındaki müzik aşkı, isteği ve ideali baskın geldi. O zaman Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olan müzik öğretmenliği özel yetenek sınavını kazandım. Burada eğitim, öğretim, mesleki müzik yaşantım başladı. Mezun olduktan sonra da 3 ay süren bir müzik öğretmenliği maceram var Altınekin ilçesinde. Sonra asistanlık sınavını kazandım, kurumun açtığı. Ve akademik kariyerim böylece başlamış oldu. Yüksek lisans, doktora, doçentlik ve sonrasında profesörlük. Konya'da mezun olduğum birimde hala görev yapıyorum.
1: Başlangıcınız kaçıncı yıla tekabül ediyor üniversiteye başlangıcı?
2: 25 yıl oldu. 2001'de mezun olmuştum. Evet.
1: Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde.
2: Evet. Sonradan Selçuk Üniversitesi'nden ayrıldığı için fakültemiz şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi. Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Müzik Eğitimi ana bilim dalı olarak geçiyor. Orada görev yapıyorum.
1: Asıl alanınız nedir hocam okuldaki?
2: Görev yaptığım birimde Türk Halk Müziği ve bağlama kapsamlı derslere giriyorum. Lisans ve lisansüstü düzeyde. Yıllardır da bütün çalışma alanlarım, yayınlarım, sanatsal ve akademik faaliyetlerim bu kapsamdaydı zaten.
1: Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz hocam size.
2: Teşekkür ederim.
1: Hemen türkülerle başlayalım, devam edelim diyorum hocam. İlk okuyacağınız eser Bir Değiş görüyorum. Erva Ezel'den Aşık Sümani'ye ait bir değiş dinleyeceğiz sizden. Eseri dinledikten sonra ona dair sohbet edelim.
2: Evet, olur.
1: Olursa sizce.
2: Kısa bilgiler dinleyiciye vermek isterim.
1: Tabii ki hocam. O zaman öncelikle sizi dinleyelim, sonra sohbet devam etsin.

0: Değerli hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir deyiş dinledik sizden. Aynı zamanda da bağlamada da eşlik ettiniz.
1: Teşekkür.
0: Değerli dinleyiciler, bu haftaki program konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde müzik bölümünde Profesör Doktor Atilla Özdek hocamızı ağırlıyoruz. Atilla hocam hem bağlamasıyla hem de sesiyle bu Türkiye eşlik etti. Size ritimde Yusuf Orhan Bey eşlik etmiş oldu. Klavyede Ümit Akta, Kaval'da Kemal Dönmez ve May'de de Gökhan Kulay eşlik etti. O arkadaşların da ellerine sağlık. Evet. Onlara da teşekkür ediyorum. Hocam sohbetimiz devam etsin. Ervah-ı Ezel'de Aşık Sümani'ye ait olan bu deyişte halk müziğinde deyiş formu deyince dinleyicilerimiz tam olarak ne anlamalı? Ve bir eser deyiş olduğu nasıl fark edilmeli? Biz anons ediyoruz, bir deyiş dinlediniz diyoruz ama evet. Mutlaka dinleyicilerimiz içerisinden de deyişin ne manaya geldiğini merak edenler, kendi içlerinde soranlar olmuştur.
1: Evet.
0: Kısaca buna dair bir bilgi verir misiniz?
1: Evet, ilk önce o zaman deyiş tür ya da form anlayışından bahsedelim. Deyiş halk müziği geleneği içerisinde daha çok Alevi Bektaşi zümre ve inancının fikri birliğine bağlı tasavvuf anlayışını odağına alan insanı kamil olmakla ilgili ve İslam önderleriyle ilgili tabi Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Ehl-i Beyt, Hasan ve Hüseyin, Kerbela olayı odaklı kahramanları da mutlaka şiir içerisinde barındıran, çoğunlukla da bağlamayla eşlik edilip seslendirilen bir tür aslında. Form olarak farklı müzik formlarında yöreye, üreticisine ya da yakıcısına göre halk müziği dilinde söylersek farklı özellikleri olabiliyor. Nefes ve deyiş çoğunlukla birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Aslında günümüzde birbirinin yerine kullanılmasıyla ilgili çok da bir sorun kalmasa da köken olarak deyiş kavramının daha lirik köy yaşantısı içerisindeki didaktik, öğretici, tasavvufi şiirleri ve müzikle ezgileri kapsadığını, nefesin ise kent yaşantısı içerisinde özellikle Bektaşi tekkelerinde üretilen daha klasik Türk müziği adabına, üslubuna yakın müzikli sözlü ezgiler olduğunu söyleyebiliriz. Aşık Sümmani, az önce eserini seslendirmeye çalıştığımız ulu ozanlardan Erzurum kökenli ama tabii kendi yöresinin dışındaki Azerbaycan'dan Sivas'a kadar uzanan aşıklık kolu alanı havzası içerisinde kendine özgü bir kol da oluşturmuş çok önemli etkin aşıklardan biri. Eser sözlerine kulak verildiğinde bir iki kelamını açıklamak gibi bir had bulursa kendimizde Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde derken aşık Ervah-ı Ezel henüz canlar yaratılmadan, ruhlar var olmadan levh-i kalem dediği yerde biliyorsunuz İslam anlayışında levh-i mahfuz vardır. Yani henüz hiçbir şey yokken zahiri dünyada batın alanda yaratıcı Allah bütün kaderi o mahfuza evet, kalemle nakşetmiştir.
0: Doğru.
1: Burada anlatılan o Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemle derken daha zahiri dünya olmazdan evvel batında hiçbir şey yokken yazılanları anlatıyor. Kalem hatta bir sokak röportajında da Allah'ın yarattığı ilk neydi diye soruluyordu ki cevabı kalemdir. Levh-i mahfuza yazmak üzere olacak biteceği kalemi var ettiğine inanılır tasavvuf anlayışında. Tabi bunlar tasavvufi imgeler. Bir de derkenar kelimesi var. Onu da kısaca söyleyeyim. Orada yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sümmani'yi derkenara yazmışlardır. Çoğu kişi onu bir kenara diye okuyor.
0: Evet,
1: orijinali derkenardır. Ki derkenarı da kısaca söyleyeyim. Günümüz dilinde çok kullanılmasa da daha çok hukuk dilinde kullanılıyor artık. Eskiden el yazması defterlerin içerisinde önemli hususların kenarına sonradan okuyanlar tarafından düşünülen notlar. Bugünün anlayışıyla bir dipnot diye düşünülebilir. Kendisinin asıl metinin dışında küçük bir not olarak kalmasına bir göndermede bulunuyor. Tabi Aşık Sümmani, Leyla'nın Mecnun'un aşk hikayesinin yanında kendi aşkının çok önemsiz olduğuna bir vurgu yapmak üzere böyle bir metafor kullanmış.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Genişçe bir açıklamada bulundunuz. Yine türkülerle devam edelim. İkinci okuyacağınız esere gelince bakıyorum. Gam elinden benim zülfü siyahım. İsterseniz bunu da bir seslendirin. Daha sonra buna dair de bir sohbet edelim.
1: Tabii.
0: Olur mu hocam?
1: Tabii. Seve seve.

0: Atilla hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel bir türkü de dinledik tekrar sizden. Hocam, bu türküye dair bir şey sormak istiyorum. Bu türkünün de bir irfan türküsü olduğunu anons ettik. Ama türkünün arkasındaki irfani hikmeti de dinleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Biraz da bundan bahseder misiniz?
1: Evet, tabii konular çok geniş ve derin konular ama kısaca söylemeye çalışayım. Pir Sultan Abdal'dan bir deyişti. O da aşıklık, ozanlık geleneğinin çok önemli temsilcilerinden Anadolu'da. Gam elinden benim zülfü siyahım. Aşık şiirinde ve tasavvuf şiirinde çoğunlukla görünen, anlatılan zahiri dünyaya ait unsurlar tasavvufta farklı karşılıklara sahiptirler. Mesela burada erkek ağzından sevdiceğine söylenmiş ve ona ait bir unsur olarak görünen zülf, hakikati gizlemekle ilişkilendirilmiş bir batini anlam taşır. Ona hakikate ulaşmakla ilgili bir perde unsuru görür. Burada kişi sevdiceği olarak zahiri dünyadaki bir kadını değil, hakikate ulaşmak, hakka ulaşmakla ilgili bir tasavvufi aşkı aslında anlatmaya çalışır çoğunlukla. Bu aşka ulaşma yolundaki problemleri, sorunları, engelleri ya da kendi nefsini çeşitli metaforlarla, sembollerle, alegorilerle anlatmaya çalışır. Burada da işte mesela zülf aynı şekilde gam, olumsuz anlam taşıyor görünse de meşakkat ve çile tasavvuf yolunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Evet. Şiirlerde de bu şekilde geçer. Kısaca böyle bahsedeyim.
0: Onun için de teşekkür ederiz. Aslında evet, dinleyiciler de muhtemelen gam elinden benim zülfü siyahım derken bir evet, kadından, bayandan evet, ya da işte ona hı-hı, dair bir hı-hı, algı düşünmüştür. Siz de bunu izah ettiniz. Hocam, şöyle bir sorum olacak size. Malum eğitim fakültelerinde geleceğin öğretmenlerini yetiştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Müzik eğitim müfredatında tasavvuf ve irfan türkülerimize yeterince yer veriliyor mu? Buna dair uygulamalarımız nelerdir?
1: Öğretmen yetiştiren programlarda Türk müziği, halk müziği, klasik Türk müziği alanı ile ilgili derslerimiz hem teorik hem de performans alanı ile ilgili koro derslerimiz var. Bunların içerisinde de tabii derslere giren öğretim elemanları kendi seçkileri doğrultusunda aşık edebiyatı, tasavvuf örneklerini ya da irfan türküsü diye nitelendirilen örnekleri seçme hakkına sahipler. Burada belirleyici olan daha çok akademisyenin kendi inisiyatifi oluyor.
0: Özel bir müfredat, özel bir uygulama yok.
1: Yok ama işte ben kendi derslerimde mutlaka aşıklık geleneğinden bahsederim. Aşıklık ozanlık geleneğinden, kaynak kişi ve mahalli sanatçı ayrımlarından bahsederim. Hı.
0: Sizce olmalı mı? Yani tasavvuf ve irfan türkülerine dair bütün müfredatta böyle bir yer açılmalı mı?
1: Şöyle, seçmeli derslerimiz içerisinde dini musiki diye bir ders var. Daha önce asli derslerin içerisindeydi. Derse giren hoca daha çok cami tekke musikisi özelinde konu ve repertuar seçkisinde bulunuyordu ama özellikle seçmeli ders babında olmasının iyi olacağını düşünüyorum. İşte aşıklık.
0: Bunu var yani sonuçta
1: evet,
0: değil mi şu an?
1: Yani, evet.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki program konuğumuz Profesör Doktor Sayın Atilla Özdek hocamız stüdyomuzda. Hocam, yine sohbetlerle ve sorularla devam edelim
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, gönlünüze sağlık tekrar.
0: Ben de teşekkür ederim. Soru şöyle, genç nesil öğrencileriniz irfan türkülerine ve tasavvuf müziğine karşı nasıl yaklaşım içindeler? Geleneksel müziğe ilgilerini nasıl görüyorsunuz? Yine bu geleneksel müziğin onlara pedagojik ve karakteristik etici bir yönü var mıdır?
1: Evet. Yeni nesil tabii ki gelenekle ve geleneksel müzikle bizim arzu ettiğimiz kadar ilgili değiller. Ama şöyle sevindirici bir durum var. Çok iyi saz çalan, çok iyi şarkı, türkü söyleyen yeni gençler geleneksel müzik alanında da yetişiyor. Bu yönde çok sorun yok. Ayrıca dinleyici kitlesi açısından da geleneksel müziklerimizi dinleyen kitle her zaman tatmin edici düzeyde var aslında. Sadece popülerleşen ezgiler, eserler ya da sanatçılar ya da yorumcular diyelim, daha günün tüketim alışkanlıklarına uygun eser üretiyorlar. Bunların içerisinde kimi zaman eski halk müziği eserlerinin yeniden yorumlanması, günümüz diliyle cover adı veriliyor. O türkülere yeniden bir boyut kazandırıyor. Ben bunun pozitif kazanımları olduğunu düşünüyorum. Yani bir Aşık Veysel eserini günümüzde yaşayan çocuklar ya da gençler Aşık Veysel'den bilmiyorlar ama işte bir popüler sanatçı onu söylüyor. O türküyle tanışıyorlar ya da bir Mahsuni eseriyle. Sonra onun orijinaline ulaşmakla ilgili bir kapı, bir basamak oluşturuyor bu. Onu merak ediyorlar, öğreniyorlar, hikayesini öğreniyorlar. Özellikle sözleri konusunda açıklamalar yapıldığı zaman kişinin, genç neslin, yaş fark etmeksizin her türlü bireyin dinlediği özellikle İrfan türküsü kapsamındaki eserlerle ilgili daha etkilendiğini düşünüyorum. Onların daha o türküleri dinlerken konuyu içselleştirdiğini hem yaşadım, gözlemledim, öyle söyleyebilirim.
0: Yani bu manada bir çocuklarda eğitici rol olduğunu tespit etmişsiniz. Tabii. Bu da güzel, en azından fayda sağladığını tespit etmiş oluyoruz. Hocam yine türkülerle devam edelim. Üçüncü olarak seslendireceğiniz eseri de siz anons eder misiniz?
1: Şimdi de yine çok bilinen rahmetli Ali Ekber Çiçek'in sesinden, sazından duymaya alıştığımız Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim adlı deyişi seslendirmeye çalışalım arkadaşlar.
0: Bunun yöresi nedir hocam?
1: Repertuarda tabii Ali Ekber Çiçek'ten kaynak kişi olduğu için, o da Erzincanlı olduğu için Erzincan'a ait görünüyor yöre olarak.
0: Buradan Erzincan'a da selamlarımızı gönderelim bizi dinleyicilerimize.
1: Tüm Türkiye'ye Erzincan başta olmak üzere her yere
0: selamlar. Sizi dinliyoruz hocam, buyurun.
1: Evet.

0: Değerli dinleyiciler, bir Erzincan türküsü dinlediniz. Sevgili hocam Atilla Özdek hocadan "Gönül gel seninle muhabbet edelim" dedi. Hocam tekrar yüreğinize sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür.
0: Yine sorularla, sohbetlerle devam edelim. Aşıklık geleneğiyle ilgili daha demin de kısmen bahsetmiştiniz. Ona dair zaten bir soru hazırlamıştım. Ben de kendim Karslı olmam sebebiyle aşıklık geleneğine çok çocukluğumda yetiştim, içlerinde görmüşlüğüm çok oldu. Malum kaybolmaya yüz tutmuş bir durumda görünüyor. Buna dair okullarda, sizin okulunuzda, diğer genel anlamda sorayım, bir ders var mı ya da bu konuya dair de görüşleriniz, aşıklık geleneğiyle ilgili de söylerseniz.
1: Az önce okuduğumuz Değiş'in sözleri Derviş Ali'ye aitti. Şimdi aşıklık geleneği deyince o ismi anmadan geçmiş olmayalım. Aşıklık geleneği adı üzerinde bir gelenek, sözlü aktarım koşulları içerisinde yaşayan bir olgu. Dolayısıyla onun formal bir alana, okula hapsedilmesi çok mümkün değil. Ama bizim gibi müzik akademisi içerisinde görev alan ya da araştırmacıların ve sanatçıların aşıklık ozanlık geleneğiyle ilgili yapabileceği şeyler tabii ki var. Aşıkların eserlerini edebi bakımdan, tasavvufi bakımdan, müzikal bakımdan incelemek, derlemek, toplamak, analiz etmek özellikle bizim de çok yaptığımız şey ve bunları ilgililerine ulaştırmak, bunlara sanatsal faaliyetlerin içerisinde yer vermek en azından müzik akademisinin sorumluluk kapsamı içerisinde yer alıyor, görünüyor. Bunu bilinen, tırnak içerisinde otantik diye hitap edilen biçiminin dışında farklı formlarda, formatlarda, farklı müzik tarz ve türleriyle birleştirerek sunmak da yine bir iletişim alanı oluşturabilir. Bu konuda tartışmalı hususlar kimi zaman oluyor, çok seslendirilmesiyle, polifonik ya da senfonik hale dönüştürülmesiyle ilgili, ama ben o konularda çok katı düşüncelere sahip değilim. Asli görevini koruma anlayışına sahip olduktan sonra yorum tarzının ve türünün o eserin büyük kitlelere ulaşması açısından farklı platformlarda kendine yer bulması iyi bir şey. Ders konusu olması, anlatılması tabii ki önemli. Burada bir aşık yetiştirme sürecinden bahsedemeyiz. Çünkü o sözlü aktarım koşulları içerisinde gerçekleşecek, geleneğin içerisinde olabilecek bir husus. Biz aşıkları anlamak üzere mükellefiz. Onlar kendilerini bize anlattığı sürece ya da anlattıkları üzerinden akademinin temel görevi bu görünüyor ve anladıklarımızı da ilgilisine aktarmakla sorumluyuz görünüyor.
0: Öğrencilerinizde aşıklık geleneğine bir ilgi ya da onlarda da hani kendini yoklamak, buna dair bir cevher var mı, bir istek
1: yani
0: var mı?
1: Evet, yani aşıklık geleneği bu kent yaşantısının içerisinde kolay kolay olgunlaşacak bir şey değil ama kendi öğrencilerimizin içerisinde olmasa da Türkiye genelinde yeni neslin içerisinde bu geleneği kovalayan, atadan, dededen, babadan bu geleneğin içerisinde olan, bunlarla temaslı yeni nesil geleneği temsilcileri var. Konya'da da bildiklerim var. Bunlar eski geleneğin öğretilerini yeni yaşam koşullarıyla birleştirerek yeni ürünler ortaya koymaya çalışıyorlar. Yine saz ellerinde konuşuyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar.
0: Evet hocam, yine Türklerle devam edelim o zaman. Son olarak seslendireceğiniz eseri de yine siz anons eder misiniz?
1: Evet, yine aşıklık geleneği demişken bu sefer Sivas yöresine ait bir önemli aşığımız Aşık Ruhsati'den alınma, Erdal Erzincan'ın derlediği "Her sabah, her sabah dertli esersin, bilmem muradın ne seher yeli" adlı eseri çalıp söylemeye çalışalım.
0: Teşekkür ederiz hocam, sizi dinliyoruz.

0: Atilla Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir türkü daha dinledik sizden. Hocam program çok hızlı akıyor. Evet. Zaman çok hızlı geçiyor. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Son bir sorum daha olacak. Aslında sizin de çok daha uzun bir program yapmak lazım ama zamanımız bu kadar. Müziğe mesleki olarak bakanlarla ilgili bir tavsiyeniz olacak mı? İşte müzik öğretmenliği, konservatuvar ve buna dair düşünen evet. gençlerle ilgili.
1: Yani ailelerin takibi, okullarındaki müzik öğretmenlerinin farkındalığı, yetenekli çocukların özellikle müzik alanına yönelmesi açısından kritik. Öğrencilerin doğru kişiyle, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru bir metodolojisiyle buluşması, erken yaşta yol alabilmesi ve daha çok yol alabilmesi adına önemli. Bulundukları şehirlerdeki konservatuvar ya da mesleki müzik eğitimi veren müzik öğretmenliği programı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, şimdi müzik ortaokulları açıldı Türkiye'nin değişik yerlerinde. Buradaki hocalara ulaşıp çocukların müzik yetenekleriyle ilgili duruma dair değerlendirme almalarını velilere tavsiye ederim. İyi, doğru, nitelikli yorumcu ve sanatçıları özellikle takip edebilmek adına internetten, bilişimden iyi faydalanmak önemli görünüyor. Belli bir yöreyle ve belli bir kişiyle ilgili eserleri ilk önce orijinalinden dinleyip öğrenmekte fayda var. Beni programa konuk ettiniz. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ankara'lara kadar geldiniz, zahmet çektiniz. Son veda konuşmanızda lütfederseniz ve dinleyicilerimize veda etmiş olalım.
1: Dinleyicilerimize, Meteoroloji FM dinleyicilerine tekrar sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ben de doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara benim de memleketim. Bir boyutuyla Ankara aşığıyım. Konya'da görevi yapsam da. Eşime, kızıma, anneme, kardeşime, başta ailenin birinci fertleri olmak üzere, öğrencilerime, meslektaşlarıma, halk müziği severlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umarım başka programlarda bir araya gelme şansımız olur. Sizlere ve Meteoroloji FM sorumlularına, yapımcılarına da bilahare teşekkür ederim konuk aldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık. Bu arada radyomuzun teknik sorumlusu, aynı zamanda gelen yayın yönetmenimiz.
1: Bir araya gelme şansımız olur. Sizlere ve Meteoroloji FM sorumlularına, yapımcılarına da bilahare teşekkür ederim konuk aldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık. Bu arada radyomuzun teknik sorumlusu, aynı zamanda gelen yayın yönetmenimiz Sayın Emine Karaaslan'a da çok teşekkür ediyoruz.

0: Ya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 15.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1,71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2,75 artış gösterdi. TÜFE, Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,61 yükseliş kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğunu ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'daki gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin olağanüstü toplandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariana Grossi, 17 Mayıs'ta insansız hava aracının neden olduğu olayın nükleer güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını, ancak nükleer santraldeki radyasyon seviyesinin normal kaldığını ifade etti. Grossi, Baraka dahil faaliyetteki diğer nükleer santrallere yönelik bir saldırının çevreye çok yüksek düzeyde radyoaktif sızıntıya yol açabileceği uyarısında bulundu. Barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Grossi, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer tesisler asla saldırıya uğramamalıdır. Daha önce birçok kez yaptığım gibi azami itidal çağrısında bulunuyorum dedi. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı kulüp, İtalyan çalıştırıcının saat 16'da İstanbul'da olacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna ve Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en düşük 18 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 26, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazi Magos az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kırşehir Göllüköyü 42 kilogram, Erzurum Köprüköy 23, Kayseri Melikgazi 22, Konya Altınekin 19, Kahramanmaraş Afşin 19, Muş Varto 16 kilogram, Erzincan Sakaltutan 15, Malatya Doğanşehir 15, Çankır Ilgaz 13, Ankara Kalecik 12, Yozgat Çekerek 12 kilogram, Kars Susuz 10, Bolu Yedigöller 10, Karabük Ovacık 10, Burdur Ağlasun 9 kilogram, Ağrı Eleşkirt 7, Bingöl Genç 7, Adana Feke 7, Gaziantep Karkamış 6 kilogram, Nevşehir Avanos 4, Sinop Sazlı 4, Hatay Kumlu 4, Elazığ Sivrice 4, Isparta Sütçüler 4, Iğdır Aralık 3, Niğde Ulukışla 3 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bugün hava nasıl olacak acaba?
3: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer ile usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 20.

0: 8, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, Sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin önemine dikkati çeken Erdoğan, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1,71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2,75 artış gösterdi. TÜFE, Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,61 yükseliş kaydetti. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Ve spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Türksel Basketbol Girişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde oynayan Sarı Lacivertliler seride 2-0 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. She's crazy like a fool.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 5 Haziran Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3

ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki panel, oturum ve etkinliklerin önemine dikkati çeken Erdoğan, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1,71, yurt içi üretici fiyat endeksi %2,75 artış gösterdi. TÜFE, Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,61 yükseliş kaydetti. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Ve spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bugün Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Türksel Basketbol Girişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Serinin ilk iki maçını evinde oynayan Sarı Lacivertliler seride 2-0 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer ile usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Ankara'nın güney ve batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zaman naz bulutlu, bölge genelinde İstanbul hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 32, İstanbul 29, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 26, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zaman naz bulutlu, bölge genelinde Muğla hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Afyonkarahisar 27, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 27, İzmir 32, Manisa 31, Muğla 26, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Isparta 28, Kahramanmaraş 33, Mersin 28, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Karaman hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Aksaray 30, Ankara 29, Çankırı ve Eskişehir 30, Karaman 29, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 27, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 28, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zaman naz bulutlu, bölge genelinde Zonguldak ve Bartın hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bartın 33, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 30, Kastamonu 28, Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, zaman naz bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 31, Artvin 27, Bayburt 25, Çorum 28, Giresun 25, Gümüşhane 28, Ordu, Rize ve Samsun 25, Sinop 26, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zaman naz bulutlu, Bingölmüş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı ve Ardahan 22, Bingöl 29, Bitlis 22, Elazığ 31, Erzincan 28, Erzurum 23, Hakkari 24, Iğdır 30, Kars 22, Malatya 30, Muş 26, Tunceli 28, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep ve Kilis 32, Mardin ve Siirt 31, Şanlıurfa 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde

saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyenel Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Bilecik il geneliyle Bursa'nın doğu, Kütahya'nın kuzey ve Eskişehir'in batısında akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
3: Havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için hastalıkları oluşturan korkuların kaynaklarından bahsetmek istiyoruz. Hayatımız içinde her şeyin var olduğunu bilmemiz bize iyi gelecektir. Korkularla baş edebilmek tekamül yolculuğunun bir öğretisidir. Korkular insanidir çünkü öze ait değildir. Vakti zamanında bir bilge göletin başına oturmuş. Bir köpeğin devamlı olarak gölete yaklaşıp suyu tam içecekken kaçması çok dikkatini çekmiş. Durumu bir süre izlemiş bilge. Köpeğin susadığını ama gölete yaklaştığında suda kendi aksini görüp korktuğunu, bu yüzden de suyu içmekten vazgeçtiğini, her seferinde içmeden kaçtığını fark etmiş. Sonunda köpek o kadar çok susamış, o kadar çok susamış ki atmış kendisini gölete. Gölete attığı zaman kendi aksini de görmediği için suyu rahatlıkla içmiş. O anda bilge düşünmeye başlamış ve benim burada öğrendiğim şu oldu demiş yıllar sonra. Bir insanın istekleri arasındaki en büyük engel çoğu zaman kendi içindeki büyüttüğü korkularıdır. Kendine koyduğu engellerdir. İnsan korkularını aşarsa istediklerini de elde eder. Öğrendiği sadece bu kadar değilmiş. Asıl öğrendiği şey, insanın bir bilge de olsa bir köpekten öğrenebileceği bir sürü bilgeliğin olduğu. Bu yüzden bildiğin ne varsa paylaş, senden de öğrenecek birileri vardır. Bilginin nereden, kimden geleceği hiç belli olmaz. Belki bir radyo kanalında bizim sesimizle, belki bir kitabın satır arasında, belki ihtiyar bir adamın torununa nasihatinde, belki bir kadının eşinin kulağına fısıldadığı cümlenin içindedir. O yüzden kulak kesilin. Kulak kesilin ki bakalım bilgelik size nerede ve ne zaman rastlıyor. Bilgeliği kenara bırakırsak, korkularımız bizim bilgeleşmemize nasıl engel oluyor? Mutlaka ki bir şeyler yaratıyor. Fizik bedenimizde yaşadığımız zorlayıcı durumların çoğunun bir travma sonrasında oluşan kök inanç ve inanca bağlı olarak oluşan duyguyla bağlantısı var. Çünkü travma kişiyi duygusal veya fiziksel anlamda sarsan bir durum. Ömür susuzluğa razı olamayacak kadar kısa. İşte bu yüzden korkumuzla yüzleşmeli, ağabey hayat suyunu içmeliyiz. Yaşam tercihlerimizin yansımasıdır. İlahi sistemin de korkularla yüzleşmemiz adına bizi suya doğru iteceğine ben garanti ederim. Sadece değersizlik korkusu insan bedenini o kadar etkiler ki dişlerde hayata tutunmak ya da tutunamamak, çaresizlik korkusu, hipoglisemi kimseye memnun edememek, kaybetme korkusu, bağırsaklarda duyguların tamamı, böbrek taşında duygusal olarak istediğini yapamamak, onaylanmama korkusu, osteoporozda istenmemek, omuzlarda engellenmek ve çaresizlik korkusu, pankreasta duygusal yönden istemediği bir hayata direnmek, sevilmeme korkusu, kanser, gerçekleştirilmemiş duygular, uçuk, sevilmemek, sevilmeme korkusu, Tansiyon, yaşamı ve sevmeyi yasaklamak, sevilmeme korkusu. Tiroid bezi, hızlı olmam gerek, başarısızlık korkusu. Unutmamak gerekir ki, iyileşmek içten dışa doğru olur. Yani içerideki sorununuzu çözerseniz, dışarıya bu sağlık olarak yansıyacaktır. Güçsüzlük korkusunun, yalnızlık korkusunun vücudunuza neler yaptığını keşke bilseniz. Belki bir sonraki programımızda bunlardan bahsederim. Bu arada yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Korkularımız ve sağlığımızla ilgili bilgiler verdik. Bir sonraki programımıza kadar sağlığınız yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz Esintisi programımızda bu hafta sizleri Amerikalı caz ve blues vokalisti Catherine Russell'la buluşturuyoruz. Billie Holiday'den Louis Armstrong'a, Amerikan caz geleneğini günümüze taşıyan Russell, sıcak, nostaljik ve samimi sesiyle dikkat çekiyor. Blues, swing, gospel ve klasik cazı aynı potada eriten sanatçı, şarkıların ruhunu yansıtan güçlü yorumuyla caz dünyasının en saygın vokalistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Catherine Russell, 20 Eylül 1956 New York doğumlu. Babası piyanist, besteci ve orkestra şefi Louis Russell, annesi ise vokalist ve basçı Carlin Ray olan sanatçının müziğe olan ilgisi ebeveynleri sayesinde çocukluk yıllarında başladı. Catherine, 1980'lerin ortalarında gitarist Jimmy Vivino'nun orkestra şefi olduğu Manhattan'daki bir kulübü sık sık ziyaret ediyordu. Bir akşam Steely Dan grubunun müzisyeni Donald Fagen'le sahnede şarkı söylemeye davet edildi ve çok beğenildi. 1992'de Fagen'in New York Rock and Soul Revue grubuyla turneye çıkmaya davet edildi ve bu grupla 1996 yılına kadar sahne aldı. Sanatçı kariyerinin ilk yıllarında vokalist olarak David Bowie, Steely Dan, Paul Simon ve Cyndi Lauper gibi dev isimlerle sahne aldı. Rock, blues, jazz, soul ve gospel gruplarıyla turnelere çıktı. Russell asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında çıkardığı Cat isimli ilk solo albümüyle yaptı. Albümünde yer alan özellikle 1920'ler, 30'lar ve 40'ların unutulmuş jazz blues şarkılarından oluşan repertuarıyla ve güçlü yorumuyla caz severlerin büyük beğenisini topladı. Sevgili dinleyiciler, Caz Esintisi programımızda ilk olarak bu albümden Where Can I Go Without You radyolarınızda.

Catherine Russell'ın 2010 yılında sevenleriyle buluşturduğu albümüne de adını veren Inside This Heart of Mine adlı şarkıyı dinledik. Şimdi de Romance in the Dark sizlerle. Şarkı sanatçının 2012 çıkışlı Strictly Romance'in albümünde müzikseverlerle buluşmuştu.

Crazy Blues. Catherine Russell'ın 1920'ler şarkısı Crazy Blues yorumu Amerikan Boardwalk Empire adlı dizide kullanıldı. Bu şarkı 2012'de 54. Grammy ödüllerinde görsel medya için en iyi derleme film müziği dalında ödüle değer görüldü. Caz esintisinde şimdi de sizleri sanatçının 2014 çıkışlı Bring It Back albümünden Age and Mellow adlı şarkıyla baş başa bırakalım.

Sevgili caz severler, Catherine Russell'ın 2016 yılında yayınlanan ve Grammy'ye de aday gösterilen albümü Harlem On My Mind'dan dinledik. Don't Take Your Love From Me. Albümde sanatçıya, kayıt sırasında 100 yaşında olan saksafoncu Fred Staton eşlik etmiş. Russell'ın bestesi Irving Berlin'e ait olan ve Harlem On My Mind albümüne de adını veren şarkı yorumuysa, caz severler tarafından çok beğenildi. American Jazz Times dergisi tarafından büyük övgü aldı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda sizlere bu şarkıyla Harlem On My Mind'la veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Lütfen dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Eskişehir çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik'le Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Gaziantep 18-34. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu

İllerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek, 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyener Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Konya-Ankara yolunun 32 ve 34. kilometrelerinde kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürülmüştür. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18 ve 20. kilometrelerinde trafiğe kapatılmış olup ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: İnsanlarda neden yükseklik korkusu olur? Siz bilmeseniz de etrafınızdaki birçok insanda yükseklik korkusu vardır. Hatta onlardan bazıları henüz bunun nedir bu meşhur yükseklik korkusu? Nasıl bir histir? Ne zaman ortaya çıkar? Araştırmalar neticesinde somut belirtiler bulunsa da günümüzde geçerliliğini koruyan asıl sebep tabii ki psikolojiktir. Yükseklik fobisi olan kişi korku bastığı zaman kendini güvende değilim diye telkinlerle doldurur. Hemen güvenli zannettiği bir yere sımsıkı sarılır. Bu yeri gelir korkuluk olur, yeri gelir bir kişi. Bu fobinin buna sahip olan insanda uyandırdığı his şöyledir. Diyelim ki balkondan aşağı bakıyor olsun, duvarın alçaklığıyla korkusu doğru orantılı olarak artar. Sanki görünmeyen bir güç onu aşağı çekiyor gibi hisseder. Dizlerinin bağı çözülür, ayaklarında güç kalmaz, dengesini koruyamaz hale gelir. New Scientist dergisinin yayınladığı bir araştırmaya göre bir fobinin sebebi beynin bulunduğu yüksekliği yanlış algılamasıdır. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi psikoloğu Russell Jackson, 43 kişi üzerinde deneyler ve gözlemler yaptıktan sonra bu fobiye sahip kişilerin farklı algılayıp normal davrandıkları, yani davranışta değil algılamada bozukluk yaşadıkları sonucuna varır. Geleneksel yanlış bilgide ise yükseklik fobisi olanların doğru algılayıp yanlış davrandıkları zannedilirdi. Yükseklik korkusu genellikle düşmekten korkma ya da boşluktan tedirgin olma diye bilinir. Ama tam da böyle değildir. Bu esasında bir denge sorunudur. İnsanın dengesi birkaç unsur tarafından belirlenir. Görme, dokunma ve duyma. Olağan hareketler sırasında bütün bu unsurlar kesişir. Ama olağan dışı bir harekette, değişik sinirler tarafından bu hareketle ilgili olarak beyne yollanan bilgiler çelişki yaratır. Beyin bunları yorumlamakta zorlanır. Deyim yerinde ise beynin kafası karışır. İşte insan çok yüksek bir yerde durduğunda böyle bir karışıklık meydana gelir. Aşağı bakan göz yerin uzaklığını saptayamaz ve beyne kesin bilgi yollayamaz. Halbuki ayaklar sert bir şeyin üstünde durdukları için yere dokunuyorum mesajını verir. Bu iki farklı bilgi beyinde çelişki yaratır ve beyin vücudun pozisyonunu netleştiremez. Kimlerde bu korkunun olup olmadığını anlamak için kesin bir yöntem yoktur. Çünkü bazı insanlar farklı farklı yüksekliklerde korkmaya başlar. Kimisi merdiven dahi çıkamazken, kimisi bir apartmanın 5. katından sonraki yükseklikte korku belirtileri gösterir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Maçlarda topun hızı nasıl ölçülür? Spor müsabakalarını seyretmeyi hepimiz severiz. Çoğu zaman sunucu bize karşılaşmayı anlatırken topun da hızını söyler. Özellikle tenis, voleybol, futbol gibi sporlarda topun hızı gerçekten önemlidir. Peki sunucunun söylediği hız nasıl ölçülür? Herhangi bir nesnenin hızı kat ettiği mesafenin mesafeyi kat ederken geçen zamana bölünmesiyle bulunur. Maçlarda ise bunun için geliştirilmiş özel aletler vardır. Özellikle tenis karşılaşmalarında topun hızını ölçmek üzere radarlar bulunur. Bu radarlar üzerinde yer alan algılayıcılar, mesafe ve zamanı kolaylıkla ölçerler ve bir bilgisayar yardımıyla topun hızının ölçülmesini sağlarlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dişi morina balığının yılda yaklaşık 4 milyon adet yumurtladığını, jelibonun Türk lokumundan yola çıkılarak yapılmış bir Amerikan şekerlemesi olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız her zamanki gibi. Ben Yeliz Kardeş, hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Doçent Alper Dalmış ile birlikteyiz. Bu programımıza Alper Hocam'la birlikte iş sağlığı psikolojisi konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyisiniz Yeliz Hanım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Değerli hocam, şimdi bizim klasik bir sorumuz var. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. İsmim Alper Bahadır Dalmış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum. 2012 yılında girdim ben bu üniversiteye. Üniversitemiz de bizim 2011 yılının sonunda kurulmuştu. Cumhuriyetle yaşıt olan bir kurumun üniversitesi burası ve burada çalışmaktan da çok memnunum.
1: Türk Hava Kurumu Sıhhiye'deki, Ankara'daki Türk Hava Kurumu'nun üniversitesi.
2: Evet.
1: Oraya bağlısınız.
2: Tabii. Oranın kurduğu bir vakıfla 2012 yılında ilk öğrencimizi kabul ettik ve şu an üniversiteye ben de ilk olarak asistan olarak girmiştim. Birçok kadroda bulundum. Şu an doçent olarak çalışıyorum.
1: Hadi bakalım, inşallah profesörlüğü.
2: İnşallah.
1: Bugün de sizin arada verdiğiniz emeklerden biri hakkında konuşacağız.
2: Evet.
1: Çalışmalarınızdan biri hakkında, iş sağlığı psikolojisi.
2: Şimdi iş sağlığı ve aile konusunu aslında biz aile, iş yaşamı ve yönetim kitabında yazmıştım ben.
1: Aile, iş yaşamı ve yönetim.
2: Tabii. Şimdi 2024 yılında bildiğiniz gibi 2024-29 yılları arasında aile yılı ilan edilmişti ve biz de 2025 yılında böyle bir kitap projesine başladık aileyle ilgili.
1: 2024 ile 2029 yılı aile yılı.
2: Evet.
1: Daha var yani 3 yılda.
2: Tabii, hala
1: daha
2: aile yılı.
1: Daha kurtarabiliriz.
2: Evet, inşallah. Şimdi biz de bu kitabımızda aile yaşamını, aile yaşamının iş yaşantısı içindeki yerini ve bunun örgütsel ve yönetimsel açısından ele aldık boyutlarını. Ve bu boyutlarda da ben de tabii bu konuyu yazarken de iş sağlığı psikolojisini birçok yerden de gözlemleyerek de ve kendim de kendi yaptığım çalışmalarım da yönetim organizasyonunda ben doçentim. Bu alana da girmekte. Ben yönetim organizasyonunun içinde örgütsel davranış, insan kaynakları, daha sonra liderlik konularının yanında aile konularını da çalışmayı çok seviyorum. Ve bu konuyu yazarken de özellikle kendim istedim bu konuyu. Hem zaten programın ilerleyen zamanlarında bunu konuşacağız ama hemen kısa bir bilgi vereyim. Bu konu yalnızca birey tarafından değil, örgütün ve aynı zamanda devletin de politikalarıyla hem daha iyiye geleceğini düşünüyorum. Ve insanları, amacımız bilinçlendirmek, bir nebze olsun onların farkındalığını sağlayabilirsek ne mutlu bize.
1: Yani toplumsal olarak hem toplumumuzun aile olarak kendi çabası, aynı zamanda iş yerindeki davranışları ve iş yerinin
2: tutumları
1: aileye karşı, topluma karşı sorumluluk olarak.
2: Tabii, çünkü bir örgütün, biz örgüt diyoruz iş yerlerine. Bir örgütün en...
1: İşletmeci olarak diyeyim bu arada.
2: Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın.
1: İşletmeci olarak tamamen orayı siz anlatın.
2: Tabii. Şimdi örgütlerin asıl kaynağı insan kaynağıdır. Biz mesela bir iş yeri açacağımızda ne düşünürüz? İşte bir masamız olsun, bir sandalyemiz olsun. Ama bizim en değerli varlığımız insan kaynağını, yani iş gücü. Ve ben de eğer ki iş yerlerinin amacı da karsa, ben bunu elde edebilmek ve aynı zamanda rekabet avantajını ya da o rekabet zincirinin içinde bulunabilmek için insan kaynaklarımı, iş gücünün, onların psikolojisini iyi tutmam gerekiyor. İkimizin ortak hedef ve amaçlarını tek bir yerde toplayıp birlikte, çünkü yani yola çıktığımız için aynı amaçları da benimseyerek kar hedefini tutturabiliriz. Fakat bunu gerçekleştirirken de tabii ki de iş yerinde yaşanan olumsuz sorunlarla da karşılaşıyoruz ve bu olumsuz sorunları biz evimize yük olarak getiriyoruz. Ve işte bu da bizim konumuzu oluşturuyor.
1: Özellikle ailede anneler, babalar, tabii, aile büyükleri, çalışanlar. Tabii.
2: Evet.
1: Geçen gün bir gencimizle karşılaştım hocam. Genç bir kızımız. Çalışıyor musun dedim. Nerede çalışıyorsun? Çalışıyordum ama ayrıldım dedi. Dedim ki şu anda çok üzülerek söyledi. Şu anda neredeyse bütün gençliğimizin sıkıntısı bu.
2: Evet. Maalesef iş yaşamı zorluklarla dolu. Hı hı. Ve sert bir rekabet var. Herkesin birer ikamesi de bulunuyor. İş yerleri bu sert rekabetin içinde sabit giderlerini veyahut da normal giderlerini minimum tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve aslında bilmeden yani yetenekli veyahut da yetişmiş personeli kaçırıyorlar ve bunların yerine daha kalifiye olmayan kişilerle yollarını devam etmek istiyorlar. Ama
1: o
2: bu da
1: biraz bütçeye, evet, anlamından,
2: tabii,
1: dolayı değil,
2: evet,
1: mi? Kalifiye ve insan çok para demek.
2: Ve bir de sonrasında da iyi personellerini ellerinden kaçırdıktan sonra diğer yeni çalışanlarından aynı performansı bekliyorlar. Onlara çok yükleniyorlar ve bu yüklenme onlarda duygusal bir şekilde de yani yıkıntıya sebep veriyor. Maalesef şu an insanlarımız mutsuz bu durumda.
1: Peki bu durumda aile yaşamı nasıl etkileniyor?
2: Şimdi aile yaşamından önce...
1: İş yerinde mutsuz.
2: Tabii. Hı hı. Aile yaşamından önce aslında biz bu iş sağlığı kavramından birazcık bahsedeyim.
1: Tamam, ondan bahsedin. Tabii. Sonra aile yaşamının etkilenmesine bakalım.
2: Çünkü aile yaşamını biz bu şeylerden etkileniyoruz. Şimdi iç sağlık psikolojisi dediğimiz, hı hı, konu bizim yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Ve biz bu konuyu ele alırken günümüzde çalışma hayatını inceledik ve hayatın yapısındaki değişikliklerin kişiler üstünde, yani kişilerin maruz kaldığı risklere baktık ve artık, hı-hı, son yıllarda bu riskler, iş hayatındaki riskler yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik niteliktedir. Hı-hı. Örnek verecek olursak.
1: Nasıl yani?
2: Tabii. Bunlar stres, tükenmişlik. Hı-hı. Tükenmişlik konusunu belki birçoğumuz yıllar önce magazinsel şekilde duymuş olabiliriz.
1: Doğrudur.
2: Evet, ama bu tükenmişliği insanlar son yıllarda çalışma hayatında çok yaşıyorlar. Rol çatışması, diğer bir sıkıntı, hı-hı, yaşadığımız psikolojik bir sorun, iş doyumsuzluğu. Bu tarz psikolojik şeyler bizim hayatımızın artık merkezine girdi.
1: Bunları tek tek bir iki kelimeyle anlatır mısınız?
2: Yaşadığımız üzüntüden, sıkıntıdan ve vücudumuzun bunlara gösterdiği fizyolojik ve psikolojik her sorun aslında bizim stresimizin ve tükenmişliğimiz. Tabii bunların çeşitli boyutları vardır. İş yerinde biz ilk başta stresle başlayıp tükenmişliğe doğru gittiğimizde, hı-hı, artık bunun sonucu da artık işten ayrılma niyetine kadar gidiyor. Kişi kendisini o iş yerine artık ait hissetmiyor.
1: Hı-hı.
2: Psikolojik olarak da getirdiği yıkım sonrasında aileye yansıyor.
1: Bu biraz dünyada da var olan bir şey değil mi?
2: Tabii.
1: Sadece Türkiye'de değil.
2: Hayır. Dünyada birçok, zaten her yerde bu tarz araştırmalar yapılıyor ve, hı-hı, baskı altında olan birey eve geldiğinde daha gergin. Hepimiz zaten son yıllara da baktığımızda da bu gerginliği sokakta da hissedebiliriz. Yani en yakınımızda da görebiliriz ve bu gerginlik insanlarda artık daha sabırsızlık, daha sonra içine kapanık hareketlerde bulunmasına ne sebep oluyor ve iletişime problem yaşıyoruz. Yani iletişim problemleri yaşıyoruz bu kişilerle. Zaman zaman kendimizde de olabilmekte içine kapandığımız dönemlerimiz, hı hı, ama biz bunu yaşarken sadece örgütsel olarak değil, aynı zamanda aile yaşamının da etkilenebileceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu da
1: yani
2: hissediyoruz.
1: Yani aslında ailelerin akşam evde kapıyı açar açmaz ilk tartışmasının nedeni siz değil,
2: evet,
1: evdekiler değil.
2: İş yerindekiler.
1: İş yerindeki sorumluluk ya da hayatın getirdiği zorluklar.
2: Tabii.
1: Şimdi sadece işte de demeyelim yani.
2: Evet.
1: Büyük şehirlerde özellikle bir koşturmaca, oraya yetiş, hı-hı, buraya yetiş, bunu yap, onu yap derken zaman gidiyor. Aslında aileye karşı değil ya da kendine karşı değil, insan birey olarak birine karşı değil, tamamen yaşadığı ortamdan kaynaklı.
2: Tabii şu anki mesela ekonomik durumlar, işte her tarafta yaşanan bu günümüzdeki olumsuz haberler, aldığımız haberler, hepsi zaten bizim psikolojimizi etkilemekte.
1: Hı hı.
2: Tabii ki de bu durumlar işimizi de etkiliyor. İşimizdeki götürdüklerimiz, evimizi ve en çok etkilenen çocuklarımıza kadar bunlar etkilemekte bize. Bunun bir de o boyutu var.
1: aileye de bu yansıyor zaten. Peki biz sağlık konusunda iş stresinin aileye yansıması nasıl gerçekleşiyor diye soracaktım. Güzel bir cevap verdiniz. Peki burayı biraz açabilir misiniz bize?
2: Tabii, daha somut örneklerle.
1: Somut, evet.
2: Tabii tabii. İş stresinde aslında çoğu zaman görünmeyen etkisi daha büyük bir şekilde aileye yansımakta. Bunun somut örnekleri şöyle olabilir. Yoğun iş temposuna sahip bir bireyi ele alırsak, gün boyu yaşadığı baskıdan ve eve getirdiği bu baskı sonucunda fiziksel olmasa bile bir zihinsel olarak bir yorgunluğa sahip bu birey. Geldiği zaman evde bu kişi tamamen duygusal bir yokluk çekecek evinde de. Ve bu duygusal yokluk konusunda...
1: Boşluk oluyor değil
2: mi? Tabii tabii tabii. Bundan sonra bu duygusal yokluk şey tablosunu bize çiziyor. Aile içindeki iletişim artık çatırdamaya başlıyor. Sabır azalıyor. Küçük konular dahi tartışmaya dönebilecek bir şekilde bunun örnekleri var. Ve bu zaman içinde de iletişimin azalması, duygusal mesafe yaşanan, duygusal mesafe ve çatışmaların artması gibi sonuçlara da ulaşıyoruz. Uzun vadede ise bu konu aslında tükenmişliğe hem iş yerinde hem evde.
1: Aslında ev halkı, aile halkı, buradan dinleyicilerimize seslenelim. Burada uzman konuşuyor. Uzmanımız karşımızda. Ailede akşamları tartışma olduğu zaman tamamen sizden kaynaklı değil, gün içerisinde yaşanılanlardan. Peki buna bir çözüm bulabildiniz mi? Sorunlar ortaya konulmuş. Sebep ortaya konulmuş. Buna bir çözüm var mı?
2: Bunun bir çözümü.
1: Şu an uzun vade, kısa vade.
2: Kısa vadede sabır diyelim biz. Ama yaşanan stresler, stres azaltıcı egzersizler veyahut da şeyler yapılabilir. Örgütün desteği burada da çok önemli. Tek başına çözülebilecek bir konu değil. Çünkü bu konularla biz bireyleri baş başa bıraktığımızda meydana gelen şeyler bunlar. Tabii ki de bunun çözümü tek başına bireysel değil, örgütsel ve toplumsal bir şekilde ele alınması gerekiyor.
1: İş yerimizin de desteği
2: kesinlikle
1: olmalı.
2: Kesinlikle.
1: O zaman iş yeri kurmak da bir sorumluluk, yönetmek de bir sorumluluk değil mi?
2: Tabii, insanla çalışmak zaten tamamen başlı başına bir sorumluluk ve sorun getiriyor. Çünkü burada biz iş arkadaşlarımızı seçiyoruz. Özellikle iş arkadaşlarımızı seçerken de uyumlu bireylerle çalışmak isteriz. Çünkü evimizden çıktığımızdan sonra biz işe geliyoruz ve kendi ailemizden fazla yanımızdaki arkadaşlarımızı görüyoruz. Ve burada da uyumlu bir çalışma ortamı olmalı ki biz bu stresleri daha en aza indirebilelim. Burada örgütlere de tabii ki de çok büyük görevler
1: bir
2: düşüyor.
1: Bir de Alper Hocam, şimdi toplumumuzda aslında dünyanın her yerinde kamu kurumundan çok özel çalışma ortamı doğmaya başladı. Özel olarak, yani kendi ekibini kendin kurma yöntemi çoğaldı, öyle değil mi?
2: Evet, evet. Şimdi kamu sektörü haricinde birçok girişimler var ve bu girişimlerde de insanlar kendi ekibiyle, kendi anlaşabildiği insanlarla çalışmak isteyecek. Tabii ki bunu da nasıl ölçüyorlar? İlk önce bir işe başvurduktan sonra kişilik envanteri testi yapılıyor. Bu kişilik envanteri...
1: İş yerinde.
2: Tabii. Ya daha girmeden, mülakat aşamasında biz öğrencilerimizde de hep bunu görüyoruz. Bu kişilik envanteri testine göre zaten o kişinin ofis çalışımına uygun olup olmadığını daha zaten mülakat aşamasına gelmeden önce şirket yetkilileri bunu görüyor. Tutarlı olup olmadığı cevaplarına bakıyorlar. Ve buna göre de artık mülakatlarda da ona göre bir plan yapıp kişiyi izleyerek konuşmasına ve oturup kalkmasına, iş yerine uygun olup olmadığına bakarak da arkadaşlarını seçiyorlar tabii. Ve bu konuda da haklılar.
1: Peki siz kurumlara danışmanlık yapabiliyor musunuz hocam? Yani yetkiniz vardır hoca olarak ama yapıyor musunuz kurum olarak ya da sizin mesleğinizdeki insanlar kurumsal olarak danışma yapabiliyorlar?
2: Tabii tabii. Yani şimdi ben yönetim organizasyon alanında doçent olduğum için bu konuda ben kendim bir danışmanlık vermiyorum. Kendim direkt akademik kariyerime çok odaklanmış durumdayım. Ama birçok hoca arkadaşım, değerli büyükler yani profesör hocalarımızın eğitimler verdiklerini, insan kaynakları, etkili konuşma tarzı eğitimler verdiklerini, mülakat teknikleri olsun, bu tarz eğitimler verdiklerini ve danışmanlık yaptıklarını biliyorum. Bu konularla ilgili tabii ki de şirketlerin de çok büyük bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Burada da aslında yine ilerleyen zamanlarda bahsedecektim ama en büyük görev yöneticilerimize düşünüyor. Hı. Yönetici dediğimiz konu aslında birazcık bizim işletmelerde lider ile yönetici karıştırılabilmekte veya hatta dışarıda da konuştuğumuz zaman lider ile yöneticiyi biz aynı gibi görüyoruz. Hı. Ama her yönetici lider değildir. Liderlik vasıflarının da taşıması ve çalışanların da psikolojisini gözetecek bir liderle birlikte çalışan bireylerimizin aynen daha mutlu olduğunu dışarıda da gözlemliyoruz.
1: Çünkü bu konuları biraz Ali hocamıza, Ali Halıcı hocamıza tanınmış bir kişiliktir. Hı hı. Liderlik ve işletme üzerine bir söyleşi yapmıştık zaten. Hı hı. Geçmiş programlarımızda da. Peki günümüzde esnek çalışma ve evden çalışma modelleri bayağı arttı. Liderlik olduğu zaman ekip olarak çalışıyorsun. Evet. Ama evden çalıştığın zaman o ekibin bir ferdi olarak esnek çalışma yapıp ekibe gönderiyorsun.
2: Evet.
1: Bu çalışma yöntemleri çalışma iş aile sınırlarını nasıl etkiliyor? İnsanların bu sınırları korumakta zorlandığı oluyor mu?
2: Tabii aslında bu esnek çalışma, evden çalışma şeyleri en fazla pandemi zamanında hayatımıza girdi.
1: Mecburiyiz.
2: Tabii. Ben şahsen o çalışma modelini çok sevmiştim. Evden çalışmayı ben kendim olarak sevdim. Fakat buradaki esnek çalışma ve evden çalışma modelleri başlangıçta çalışanlar için, her çalışan için çok güzeldi. Zaman içinde fakat iş hayatı ve özel zaman arasındaki sınırlar belirsiz hale geldiği için bu durum çalışanlar arasında tekrardan işe geri dönme isteği uyandırdı. Geleneksel çalışma düzenlerine
1: biraz da dışa çıkma ihtiyacı öyle değil mi?
2: Tabii tabii. Onun yanında evde de bu sınırların aşılması. Çünkü 7/24 evde bir çalışma şeyi var. Çalışma modeli gibiydi şirketlerde. Hı-hı. Nasılsa evde bu kişi rahattır diye. Mesaimiz bizim yani geleneksel çalışma düzeninde nasıl? 8-5 çalışıyorsak 8-5. Bizim oradaki işe giriş çıkışlarımız Hı-hı. ve öğlen yemek saatimiz bellidir.
1: Doğru.
2: Ama bu modele geçildiğinde artık iş zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Ve dolayısıyla evet. bir gece yarısı saat 3.30-4 gibi yöneticinizden gelen bir maile cevap vermediğiniz için gündüz işe gittiğinizde azar işten çalışanları duyuyoruz. Veyahut da neden geç cevap verdin denildiğini duyuyoruz. Burada artık zamandan ve mekandan bağımsız bir çalışma isteniyor. Hı-hı. Sert bir rekabet var piyasada. Ve bu durumda
1: günümüzde hala süren yerler var mı?
2: Tabii ki de yani evden çalışma modeli olmasa da esnek çalışma ya da işte dediğim gibi zamansız bir şekilde çalışma bir modeli piyasada bulunmakta ve bu durum kişilerde işten kopamama durumunu ve bu psikolojiyi artık getirdi. Çünkü her an çalışıyorsunuz, beyniniz her an işte ve psikolojik olarak evde de kopma noktasındasınız.
1: Evden kopuyorsun.
2: Tabii çünkü işten kopamıyorsunuz. Ve psikolojik kopma deniliyor bu kavramada. Evet. Çalışanların işten psikolojik olarak kopmasını zorlaştırıyor.
1: Ben de tam bunu söyleyecektim evet. hocam. Yani geçmişte atlattık. Allah bir daha vermesin o günleri ama bizi böyle bir sıkıntıya sokan bir ortam yaşadık sağlık açısından dünya ve ülkemizde. Evet. Atlattık şükür Allah'a. İnşallah bir daha olmasın diyoruz
2: İnşallah.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Çalışma modeli olarak insanların sınırlarını korumasına etkiledi biraz da.
2: Evet.
1: Yani şöyle.
2: Çalışanlar sınır koyamadılar.
1: Çalışanlar sınır koyamadılar evet.
2: Evet. Yöneticiler de sınır tanımadı. Onlar da dediğim gibi geceleyin bir mesaj geldi. Mesai çıkışı öteki zamanda belliydi. Servisine binen servisine binip gidiyor. Özel arabası Hı-hı. olan evine gidiyor. Ve evine gittikten sonra o kişi sadece eviyle ilgilenirdi. Ama şu an o zamanlarda ve şu anda da çoğu zaman böyle. Kişi evine gittiği zaman erkek, kadın hala kafası işte ve işten kopamama durumum var. Ve sınırlarımız kalktı. İş artık belirli saatler aralığında yapılmıyor. Sürekli eleştirilebilir bir durumda. Ve böyle bir kişinin psikolojisine baktığımızda biz iş ile aile dengesini tamamen kaldırdı. Aile dengesini kuramaz oldu. Ve gerekliliklerini de yerine getiremiyoruz.
1: Şimdi söyleyeceğim. Şöyle hocam, bu iş aile dengesi pandemi döneminde bizler çalışmaya, ekonomik ihtiyaçlarımızı gidermeye, çalışırken bir yandan da çalışma isteğimiz de vardı, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Yani toplumun çalışma isteği çok güzel bir istek. İşini yapmak istedi, bir şeylerle uğraşmak istedi. Bu durumu seven insanlar da oldu, sıkılan insanlar da oldu. Ama şu anda hala devam edenler de söylediğiniz gibi.
2: Evet.
1: Yani toplumumuz biraz da dünya insanı, ülkemiz insanı da çalışmayı sevdiği için mi evden modeli çıkardı? Yani bunu çıkaran iş yeri miydi, yoksa kurumsal olarak dünyadaki neresi çıkardı bu durumu?
2: Bu aslında rekabet koşullarının gerektirdiği bir şey oldu. Çünkü örgütler, iş yerleri yani daha fazla karlılığı hedefledi. Daha fazla çalışmaya çalışanları ittiler ve onlardan fazla mesai beklendi. Fazla performans beklendi. Ama ben çalışanından bu performansı alabilmek, fazla verimliliği almak istiyorsam örgütsel bağlılığı ve çalışanlarımın da psikolojisinin de iyi olması gerekiyor. Bu çalışanlarda bir bağlılık olsa örgütlerine zaten bunu gönüllülük esasıyla yaparlar. Fakat hem ben çalışanımın psikolojisini iyi tutmuyorum, onların istek ve arzularını görmezden geliyorum. Aynı zamanda sert rekabet koşullarında fazla çalışmalarına zorluyorsam ben bu kişiyi zaten verimlilik bekleyemem. Bunları, bu fazla çalışma düzenini isteyen aslında örgütler, iş yaşamı oluyor.
1: Değerli hocam, buraya kadar çok güzel konuştuk. Çalışmayı, örgütler ve iş yaşamı diye. İkinci bölümümüzde daha güzel bir söyleşi çıkaracağız inşallah.
2: Tabii.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar?
2: Bundan sonrasında devam edelim.
1: Edelim, peki.
2: O zaman eklemesini yaparım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Alper Hocam, bugün sizinle iş sağlığı psikolojisi üzerine bir sohbet ettik. Sizinle yeni bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Adana 19-30.

Kayseri 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor.

0: Yağmur hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisle zayıf olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat Dünya ve Viyener Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Dinleyiciler Bakanlığımızdan Haberler Programı'na hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Fahiş site aidatlarının önüne geçmeyi amaçlayan yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile apartman ve site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı, karar yetkisi kat maliklerine verildi. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yapılan değişikliklere göre site ve apartman yöneticileri aidatları en fazla yeniden değerleme oranı kadar artırabilecek. Bu oranın üzerinde bir artış yapılması gerektiğinde ise yöneticiler en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağıracak. Aidat artışı ancak kat maliklerinin onayıyla uygulanabilecek. Mevcut sistemde yöneticiler yıllık işletme projesini hazırlayarak aidatları belirleyebiliyor. Maliklerin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde aidatlar kesinleşiyordu. Yeni düzenleme ile aidat miktarına ilişkin nihai karar yetkisi kat malikleri kuruluna geçti. Yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapılabilmesi için ilk toplantıda %50 artı 1 katılım aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğunun kararı geçerli olacak. Düzenleme kapsamında yönetim planlarının değiştirilmesi ilişkin karar yeter sayısı da düşürüldü. Daha önce 5'te 4 çoğunluk gerektiren değişiklikler artık kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğuyla yapılabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin site yönetimlerinin başta aidat tutarları olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine yönelik yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile depremzedelere verilen hibe ve krediler, haciz, rehin ve ihtiyati tedbir uygulamalarına karşı koruma altına alındı. Yeni uygulama kapsamında hibe ve kredi desteğiyle yapılaşma yapılan hazine arazileri hak sahiplerine raiç bedelin yarısı üzerinden satılabilecek. Vatandaşlar bu taşınmazları %10 peşinat ve 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanıyla satın alabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin yerinde dönüşüm kapsamındaki hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldığını belirterek, kamu kaynaklarını korumak amacıyla teslim alınan konutlarda cayma ve iade uygulamasına da son verildiğini açıkladı. Düzenleme ile ayrıca hibe ve kredi ödemelerine ilişkin yetki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredilirken yerinde dönüşüm projelerinin kapsamı da netleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, başkentlilerin yeni dinlenme ve yaşam alanı haline geldi. 196 bin metrekarelik alana kurulan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, fitness sahaları ve millet kıraathanesi bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Millet Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ederek Ankara'da önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Yetkililer ayrıca çocuklara yönelik atölyelerin yer alacağı Çocuk Akademisi'nin de kısa süre içinde hizmete açılacağını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık anıt çınar ağacı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ağacın görüntülerini paylaşarak, "Bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası bir anıt ağaç" ifadelerini kullandı. Bozüyük Mahallesi'nde bulunan ve 1996 yılında tescillenen çınar ağacının Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos Seferi sırasında otağını gölgesine kurduğu ağaç olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip çınar, 854 yıldır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ise Türkiye genelinde tescili 10.509 anıt ağacın bakım ve koruma çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak amacıyla MAPA Şamandıra projesini hayata geçiriyor. Pilot uygulama, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Göcek Dalaman koylarında yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 17 koya, 926 MAPA ve 906 tonoz yerleştirilirken 856 tekneye hizmet verecek bir deniz koruma ağı oluşturuldu. Sistem sayesinde kontrolsüz demirleme ve tekne bağlama uygulamalarının önüne geçilerek deniz çayırlarıyla hassas ekosistemlerin korunması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle deniz trafiğinin düzenleneceğini, sürdürülebilir deniz turizminin destekleneceğini ve koyların daha adil kullanılmasının sağlanacağını belirtti. Öte yandan tekne sahiplerinin bağlama noktalarını görüntüleyip rezervasyon yapabileceği Derya Mobil uygulamasının da test süreci devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutları, afetzedelere güvenli ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 481 afet konutunda yaşam başladı. Deprem konutlarının ödemeleri ise faizsiz, sabit taksitli, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli olarak gerçekleştirilecek. Konut maliyetinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanırken, peşin ödemelerde yüksek oranlı indirim uygulanacak. Konutlarda yaşayan vatandaşlar hem ödeme koşullarından hem de sosyal donatı alanlarından memnun olduklarını belirterek devlet desteğinin deprem sonrası yeniden hayata tutunmalarında önemli rol oynadığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ataşehir Şerif Ali'deki imar iskan bloklarının dönüşümü tamamlandı. TOKİ tarafından 260 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak radye temel ve yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin paylaşımında, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerini kullandı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlarsa, konutların deprem güvenliği, sosyal donatıları ve devlet güvencesiyle yürütülen dönüşüm sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumunda, İş dünyasına yeşil dönüşüm ve iklim eğilimi konusunda güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP31 İş Dünyası Elçisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Bakan Kurum, COP31 sürecinin yalnızca uluslararası bir iklim zirvesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Konuşmasında TOK ve Sıfır Atık Projesi gibi başarılı örneklere değinen Bakan Kurum, bu projelerin kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüm taahhütlerinin, iyi uygulama örneklerinin ve ihtiyaç duyduğu finansman araçlarının birlikte ortaya konulması gerektiğini ifade etti. COP31 eylem gündeminin sıfır atık ve döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, sürdürülebilir tarım, iklime dayanıklı şehirler ve iklim finansmanı gibi başlıklardan oluştuğunu belirten kurum, küresel ticaret kurallarının artık yeşil dönüşüm ekseninde şekillendiğine dikkat çekti.
özel sektörün iklim eylemine daha güçlü katılımının uluslararası finansmana erişim açısından da kritik önem taşıdığını kaydeden kurum, iklim eylemini sadece çevre politikası değil, rekabetçilik, ihracat, teknoloji, istihdam ve kalkınma politikası olarak görmeliyiz, dedi. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Bakanlığımızdan haberler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyor.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 21.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu.

Bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardım.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi

Kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3.558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı efsane başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar, yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuzla ve sizlerle olacağız. Programımızda her zaman olduğu gibi türkü sevdalılarını konuk ederek, türkülerle bütünleşip, birlikte türküler üzerine konuşup örnekler sunacağız sizlere. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı sevgili Muhlis Topçu bizimle birlikte. Hoş geldin sevgili hocam.
1: Hoş bulduk sevgili hocam. Hoş bulduk.
0: Yine türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaştıracağız. Şimdi ilk türkümüzle merhaba demeden önce sevgili hocamın bir halini hatırını soralım. Evet hocam, yine kırmadınız bizi, geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk efendim.
0: Yine güzel türkülerle
1: dinleyicilerimize hoşça vakit geçirtmeye çalışacağız. Türkü dert, türkü sevda diyoruz.
0: Evet.
1: Türkü gurbet diyoruz.
0: İşte bizi türkü dinleyen
1: şoför arkadaşlarımız da vardır. Gözleri yolda, kulakları bizde olsun efendim.
0: Evet, kesinlikle öyle olsun. O zaman ilk türkümüzle programımıza başlayalım. İlk olarak hangi türkümüz var?
1: Efendim, türkülerimizin hepsi güzel. İnanırım. Hani bir baba evlatlarını nasıl birbirinden ayırır demez. Ahmet, Mehmet, Fatma gibi. Hayır, hep evlat diyoruz biz. Türkülerde hep böyle. İnanır mısınız?
0: Evet.
1: Yani bahçemizde yetişen elma, nar, ayva, üzüm gibi her türkünün başka bir lezzeti,
0: başka bir
1: her türkünün başka bir tadı vardır, rehası vardır efendim. Yusuf Gül'ün bestesi bir türkü hocam. Severek okuyorum. Televizyon programlarımda da okuyorum. Burada da okumak nasip oldu. Diyor ki, etrafımda insanlar çok. Yalınızım bu ellerde.
0: Ve bu türkü beni o kadar etkiledi ki sevgili hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, ben geçtiğimiz hafta Antalya'daydım, memleketimde. Babam rahatsızdı. Ve bu türküyü sevgili hocam çalıp göndermiş. Dinledim. O kadar etkilendim, o kadar etkilendim ki türküler üzerine bir şiir yazdım. Sevgili hocam da hemen akabinde şiirin hatalarını düzelterek seslendirmiş, bana göndermiş. Bu türkünün arkasından o şiiri de sizden dinlemek istiyorum.
1: Hay hay efendim, benim için de bir sürpriz olur. Çok evet. Güzel, duyarak okumuştum.
0: Gerçekten çok güzel bir türkü. Sözlerini evet, sizden evet. Alabilir miyiz?
1: Efendim, ya iç çekmeden olmuyor işte böyle. Hep heba oluyor bazı şeyler. Türküler. Bir de beni ne yaralıyor biliyor musunuz? Türkülerde geçiyor ya, yazık etmek.
0: Evet.
1: Zayi olmak, zayi olmak.
0: Zayi etmek.
1: Hocam. Sevdamız öldü, başın sağ olsun diyor ya türkülerde. Yusuf Gül de sağ olsun böyle bir türküye imza atmış. Etrafımda insanlar çok. Yalınızım bu ellerde. Gizli derdim bilenim yok.
0: Yalnızım bu ellerde.
1: Yalnızım bu ellerde. Bu ellerde, bu ellerde. Beni bilmeyen dillerde hocam. Açma kutuyu söyletme kötüyü. Hocam yani türküler bizi söylüyor. Bakın ikinci şeyine bakar mısınız? Bir duvarsız oda gibi. Gezerim beyhude gibi. Okyanusta ada gibi. Kardeşim nasıl düşündün bunu ya? Okyanusta ada gibi. Yalınızım bu ellerde. Bu ellerde. Beni bilmeyen dillerde. Hocam. Yani yaşlarımı içeriye akıtıyorum.
0: Evet. O zaman dinleyelim bu güzel
1: hocam,
0: türkü sizden.
1: Söyleyeceğim. Gün be gün dert çoğalıyor. Ömrünü dosta bağlıyor. Meşhuli neden ağlıyor? Yalınızım bu ellerde. Hocam, Allah kimseyi eşinden, dostluğundan, arkadaşından,
0: eşinden, aşından ayırmasın.
1: Evet. Hep derim ya hocam, Allah kimseyi aşından, eşinden, işinden, ağzımdan aldınız hocam. Ayırmasın. Çok zor hocam be. Yalnızlık çok zor. Yani etrafında insanlar çok ama sana hitap etmiyor. Seninle aynı
0: dilden konuşmuyor.
1: Konuşmuyor hocam. Çok yaşa hocam.
0: Evet.
1: Evet. Sözlerine nokta koyuyor ve sazımı elime alıyorum hocam.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Çok güzel bir türkü. Siz de o kadar güzel icra ettiniz ki. Beni de o kadar çok etkiledi ki bu türkü. Ben de bunun üzerine sizden dinlemiştim. Memleketteyken bir şiir kaleme almıştım. Sevgili dinleyenlerimiz, türküler üzerine, hep türküler bizi anlatır diyoruz. Türküler dostumuz, türküler yoldaşımız, sırdaşımız, derdimizi yandığımız en yakın arkadaşımız aslında baktığımızda. Çünkü bizi onlar anlatıyor. Bizim bütün ruh halimizi onlar anlatıyor. Onlar sayesinde anlatıyoruz. Ben de onun üzerine bir şiir karalaması yapmıştım. Sevgili hocam da düzenlemesini yapmış, seslendirmiş, bana gönderdi. Tabii biz biraz şoke olduk. Eşimle beraber dinledik.
1: Olsun hocam.
0: Bu şiiri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sevgili hocamın sesinden.
1: Peki, hep beraber dinliyoruz efendim.

Türküler can dostur, yakar kor olur. Gurbet elde yanan, gurbet elde yanan bağrım nar olur. Ana baba duasıyla yar olur. Söylerim derdimi, söylerim derdimi türküler ile.

kardeş sesi düşer akşam üstüme. Hatıralar siner, hatıralar siner her bir köşeme. Harman olur, savrulurlar üstüme. Çekerim hasreti türküler ile. Neşem olur, bazen coşar oynarım. Hüzün çöker, bazen sessiz ağlarım. Ağıt olur, ağıt olur, içten içe kanarım. Dökerim gözyaşı türküler ile.

buradayım yediğim felek sillesi. Bağrımda saklıdır derdi kütlesi. Kalem yok, kalem yok elimde, yoktur hilesi. Yazarım yazgımı, yazarım yazgımı. Türküler ile, türküler ile.

dilimde ezgiler, yüreğim yara. Yüreğim acıyor, dönmüş bir nara. Kim anlar halimden düşmeden dara? Yazarım halimi türküler ile.

Emine der, yanar içim köz gibi. Söylerim, söylerim derdimi, ben de söz gibi. Dostlar, dostlar etrafımda sanki saz gibi. Çalarım halimi türküler ile. Dostlar etrafımda telli saz gibi. Söylerim halimi, söylerim halimi türküler ile. Söylerim halimi türküler ile.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımız az önce Munis Topçu'dan dinlediğimiz çok güzel bir türküyle başladı. Programımızla ilgili görüş ve önerileriniz için lütfen bize ulaşın. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Evet sevgili hocam, köy türkülerimiz. Şimdi artık kent türkülerimiz de var, onlar da çok güzel. Eminim onlardan da, beste türkülerden de örnek vereceksiniz. Her türkünün bir hikayesi var diyoruz ama gerçekten yaşanmadan ne şiir yazılıyor ne türkü söyleniyor. Yaşanmışlık üzerine zaten bu güzel türküler ortaya çıkıyor.
1: Hocam zaten şiir sipariş olarak yazılmaz ki. Şiir bir pınar gibi. Yer altından kaynayan, biz göze deriz doğuda hocam. Göze gibi. Geldiği zaman kalem nerede, kağıt nerededir, arar, araştırır durur. Su gibi akmaya başlar. O duygu yürekten kopmuştur, sel olmuştur. Artık onu yazmak, çizmek için uğraşırsın hocam. Dolayısıyla yani diyor ya, etrafımda insanlar çok ya da şimdi okuyacağımız türkünün sözüne bakar mısınız hocam? Ben derdimi söyleyemem. İstersen söyle. Geçen de bir şey okudum hocam. Ne diyor? Sır ip gibidir diyor.
0: Evet.
1: Söylersen başkalarının üstünde kazak olarak görürsün. Bakar mı? Bakar mısınız hocam? Nerede o dost? Nerede o arkadaşlık? Nerede o samimiyet efendim? Sır bir ipe benzer diyor. Yeter ki ağzından çıkmasın. Eller onu kazak, İşte ne bileyim,
0: etek,
1: bir pantolon, şeyler örer, şey yaparlar hocam. Dolayısıyla bu şiirde ben de duygulandım hocam. Aslında onu beste yapacaktım ama
0: inşallah yaparsınız.
1: Yaparız hocam. Yeter ki bizi, yüreğimizi böyle dalgalandıran, yüreğimizdeki o ateşi canlandıran hocam.
0: Gönül selimizi titreten.
1: Tabii, tabii.
0: Olsun.
1: Beste yapılır hocam. Güzel şiirdi. Sadece seslendirdim. O da çok güzel oldu yayına koymanız. Şimdi
0: ben teşekkür ediyorum. Yani seslendirmeye değer bulduğunuz için.
1: Aman efendim, rica ederim. Elinden geliyorsa, beceriyorsan yapmak çok güzel ama güzel bir şekilde sunmak. Hocam, benim hoşuma gitti. Bir noksanı da yoktu. Olabilir bir iki cümle şu hece vezniyle, hani olabilir o daha güzel şey olmuştur, dinlemişsiniz de siz de hocam. Şimdi ikinci olarak, şiirden sonra ikinci olarak güzel bir türkü var. Bakın.
0: Evet.
1: Bakın hocam. Ben derdimi söyleyemem. Ben derdimi söyleyemem. Dilim yaralı yaralı. Bülbülüm. Hocam.
0: Ama ötemem.
1: Bülbülüm ama ötemem. Gülüm yaralı yaralı. Bunu da sevgili Nida Ateş bestelemiş. Buradan kendisine selam, saygılarımızı gönderiyoruz. Eline, yüreğine, kalemine sağlık efendim.
0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Sizin de yüreğinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir türküydü. Bu da beni etkileyen türkülerden bir tanesi. Son dönemlerde bestelenen çok güzel türküler var. Musa Eroğlu'nun bestelediği türküler var.
1: Köşe taşı, Allah uzun ömür versin. Hocam, türküler onlarla üretiliyor. Üretken hocam.
0: Evet.
1: Allah bol bol, sağlıklı, sıhhatli uzun ömür versin Musa hocamıza. Bunlar üretken insanlar.
0: Evet.
1: Türk halk müziği bu hocalarımızın, bu abilerimizin, üstadlarımızın omuzlarında yürüyor. Hocam,
0: evet.
1: Bir de bakın hocam, bu dilim yaralı da son Hüdayi'nin bütün sözleri böyle hocam.
0: Evet, Aşık Hüdayi.
1: Kardeş vardı, bölemem ki bölem kardeş. Bakın Hüdayi diyor ki hocam, Hüdayim gafletten uyan, her geçen günün bir ziyan. Hocam şu benzetmeye bakar mısınız? Ruh bir arı, vücut kovan. Balım yaralı yalı. Balım yaralı yaralı hocam. Bal yaralı olur mu hocam? Ya bal yediyoruz. Hani ne bileyim, öksürürken, hastalanırken şifa aramak istiyorsan bal, binbir çiçekten almış o arılar onu yapmak için, kovanda birleştirme, bal yapmak için hocam. Bal yaralı olur mu hiç hocam? Ruh bir arı, vücut kovan.
0: Evet.
1: Balım yaralı yaralı. Ya hadi gel de dertlenme hocam. Bakın aşk kitabını açamam. Ağı karadan seçemem. Kanadım yok ki.
0: Ay, uçamam.
1: Kolum yaralı yaralı.
0: Evet, çok güzel bir türkü ve çok da yakışmış müziği bence.
1: Evet, evet hocam.
0: Dinleyelim bu güzel türküyü size.
1: Evet hocam. Yani hocam bir de her söze müzik yapılmıyor. Her müzikte sözle durmuyor.
0: Bazı şiirlerin içinde aslında melodisi. Bu da yani melodisi içinde yakalamış Nida
1: Evet,
0: Ateş.
1: Bunu oyun havası gibi çalamazsınız hocam. Yani bu kırık hava bu.
0: Evet.
1: Kırık hava. Ama oturmuş, yakışmış hocam. Yani evet. Mankenlerde elbiseler nasıl yakışıyor böyle sülün gibi görünüyorlar. Ya da elbise alıyorsun, kolu çekmiş, yakası çekmiş, ne bileyim ütüsü bozuk. Böyle herhangi bir hatasını görüyorsun, bakıyorsun yakışmıyor hocam. Ama burada hocam diken terzi de özenmiş, yazan da özenmiş, çalan da özenmiş. Acaba
0: siz de
1: ben özenme. Nasıl çalıp söyleyeceğim, onu da izleyicilerime bırakıyorum efendim.
0: Dinleyenlerimiz.
1: Dinleyicilerimiz evet.
0: Evet.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık, ellerinize sağlık sevgili hocam. Şimdi sırada benim sevdiğim bir eser var. Bu da yeni dönem eserlerinden.
1: Çok
0: yine
1: güzel.
0: Programın başında söylediğimiz gibi halk türkülerinin yanında şehir türküleri diyorum ben bunlara. Şehir türküleri de artık halk türküleriyle yarışır oldu. Bu da son dönemlerde çok hit olmuş türkülerden birisi. Özlüyorum, özlemem mi?
1: Ben de deminden beri bekliyorum acaba hangisi diye. Özlüyorum, evet hocam. Bakın.
0: Sözlerini paylaşır mısınız?
1: Hocam çok güzel sözleri var. İşte müzikle şeyin, prozodi diyoruz ya hocam.
0: Evet.
1: Müzik cümlesinin sözlerle kaynaşması, oturması hocam. Bakın, benim aklım fikrim sende. Ayrılık düşürdü derde. Geleceksen bir haber et. Bunalmışım bugünlerde. Özlüyorum. Özlüyorum, özlemem mi? Yollarını gözlemem mi? Gel de, gel de bana sor sevdiğim. Kavuşmayı istemem mi? Kim istemez ki hocam?
0: Herkes ister.
1: Geçen programda mı söylemiştim? Gözler gözlerden ayrı.
0: Evet, sözler.
1: Dizler dizlerden ayrı. Sözler sözlerden ayrı. Gurbete ne gerek var?
0: Gerçekten.
1: Değil mi hocam? İnsan özlemez mi? Cani gönülden, ciğerden, içerden, yürekten sevdiğin bir insanı nasıl özlemezsiniz hocam? Yani şehrin, aynı şehirde başka mahallelerde otursan bile özlüyorsunuz. Tabii sevgili hocam.
0: Biz de sizinle program yapmayı özlüyoruz sevgili hocam. Bizi sizsiz bırakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Bırakmayın. Böyle güzel programlarda buluşalım. Dinleyicilerimiz de emin olun çok memnunlar.
1: Sağ olsunlar. Hocam konuşana değil konuşturana bak. O sizin, sizde yılların biriktirmiş olduğu programcılık, sunuculuk, konuk nasıl konuşturulur, konuğa neler sorulur, konuktan ne beklenilir? Bana şimdi desen ki başka bir konudan bahsetsen, yani şu çayın hakkında konuş derseniz, bardağın hakkından konuştur. İşte camdan yapılmış, içinde şu marka çay var, ablamız getirdi, eline sağlık der, bitirirsin. Öyle değil mi? Ama türküler, şair boşuna mı diyor hocam? Ben halkım hey, feleğin sildesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime.
0: Diyeceklerimi türkülerle demişim.
1: Evet hocam.
0: Evet. Biz de bu güzel türküyü dinliyoruz sizden.
1: Evet efendim.

0: Evet sevgili hocam, programımızın birinci bölümünün sonuna geliverdik. Bir türkülük vaktimiz var. Evet, programın birinci bölümünün son türküsü de yine Felek Bana Gülecekmiş Ne Zaman.
1: Buyur.
0: Yeni türkü.
1: Buyur hocam.
0: Bu da ayrı güzellikte bir türkü.
1: Muhlis Akarsu.
0: Muhlis Akarsu'nun.
1: Allah gani gani rahmet etsin.
0: Çok ya, güzel türküler bırakmış.
1: Hocam, bize. Hocam Türk halk müziğine yüzlerce eser bırakmış bir insan.
0: Felek bizim bana, bildiklerimiz, daha bilmediklerimiz bir sürü türküsü vardır.
1: Evet, evet hocam. İşte Felek Bana Gülecek mi ki ne zaman? Ben de bazen söylediğim zaman sonunda diyorum ki, vallahi çok beklersin.
0: Ya da hiçbir zaman.
1: Ya da Muhlis Akarsu'nun söylediği gibi hiçbir zaman.
0: Hiçbir zaman.
1: Yine de
0: umutsuz olmamak gerekiyor.
1: Olmamak lazım hocam.
0: Yani her zaman. Evet. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan dua yerine geçer.
1: Doğrudur.
0: Yani biz sözle aslında mühürlemiş oluyoruz. Onun için kesinlikle negatif, yani olumsuz konuşmamamız gerekiyor.
1: Güzel düşünüp güzel konuşmak,
0: evet.
1: Güzel tasavvur etmek,
0: evet.
1: Güzel hayal güzel etmek. Şeyler beklemek hocam. Hakikaten ben bu sözünüze hak veriyorum. Ne konuşursan pat diye yapışıyor sana, biliyor musunuz?
0: Çünkü
1: ağzından çıkan hakikaten dua oluyor.
0: Evet. Mühürlemiş oluyormuşuz,
1: evet,
0: yani.
1: Evet,
0: o yüzden hocam, ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kulakları çınlasın bir arkadaşım var, gönül dostum. Derdi ki, aman arkadaşım, kimseyi eleştirme. Ağzından kötü bir şey çıkmasın. Eleştirdiğin, yani dediniz ya siz incittiğin yerden incinirsin diye.
1: Evet.
0: Eleştirdiğin mutlaka başına gelir. Mutlaka yaşı. Ya sevdiğin birinin başına gelir ya senin başına gelir. Ama sen onu mutlaka o eleştiri yaşarsın. Sana dokunur. Gönlünü yaralar. Onun için eleştirirken insanlara dikkat et. Ağzından çıkan şeyleri kulağın duysun. Negatif konuşma. Olumsuz konuşma. Olumsuzu çağırma. Hep pozitif söyle. Olumlu şeyler söyle. Güzel sözler söyle diye sürekli ben hep şey derdim. Şimdi herkes diyor ya, ne olur ne olmaz. Ben diyorum ki ne olur ne olmaz değil. Ne olmaz ne olmaz.
1: Olmaz olmaz deme.
0: Olmaz olmaz deme.
1: Evet.
0: Aslında bunu söylemektense bizim söylememiz gereken, Allah hayırlısını versin hakkımızda. Ve şöyle bir şeye karar verdim. Hani benim çok çok üzüldüğüm noktalar oldu iş hayatında özellikle. Hep düşünmüşümdür. Neden olmadı? Bir arkadaşım geldi. Dedi ki, olmayanda hayır vardır.
1: Her işte bir hayır var. Hep yaşadım bunu hocam.
0: Yani olmayanda hayır vardır.
1: Evet, evet, evet.
0: Belki senin için olan olsaydı senin için hayır olmayacaktı. Niye bu kadar kendini paralıyorsun dedi. Sonra bakış açımı değiştirdim.
1: Çok güzel hocam.
0: Gerçekten de ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Hocam,
0: bu türkü çok güzel anlatıyor ama biz yine de türkünün söylediklerinin tam tersini, güzelliklerini düşünelim.
1: Güzel düşünüp, güzel konuşup, güzel çalıp, güzel söylemek,
0: umutlu
1: güzel
0: olalım.
1: Okumak, güzel görmek, güzel bakmak lazım hocam. İstemediğin şeyi, yani duymak istemediğin şeyi başkasına da söylemeyeceksiniz. Erzurumlu Hasankaleli İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, Mevla görelim neyler?
0: Neylerse güzel
1: eyler. Neylerse güzel eyler. Her şeye güzel bakıp güzel düşünmek lazım efendim. Biz de
0: bu türküyü de sizden dinleyelim o zaman.
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın birinci bölümünün bu türküyle sonuna geldik. Konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı Muhlis Topçu'yla türkülerle yurdun dört bir tarafını dolaştırmadık ama dolaşmaya devam edeceğiz. Hem eski türkülerden hem yeni türkülerden, yani hem halk türkülerinden hem şehir türkülerinden örnekler vermeye devam edeceğiz. Sizler de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporların arkasından yine birlikte olalım. Yine türküleri çalıp söyleyelim, konuşalım, hoş vakit geçirmeye devam edelim. Ben Emine Ertürk Karaaslan, konuğumuz Muhlis Topçu. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-30

Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak.

0: İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı Efsane Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar, yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz." ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde, aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Saatlerimiz 23'ü gösterene dek konuğumuz ve sizlerle birlikte olacağız. Türküler üzerine konuşup örnekler vermeye devam edeceğiz. Konuğumuz Türk Halk Müziği sanatçısı Molis Topçu. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Efendim, tekrar hoş bulduk.
0: Evet, Türk Halk Müziği sanatçısı Molis Topçu'yla yurdun dört bir tarafını dolaşmaya, türküler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sizler de programımıza katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve sıradaki türküleri de sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, türküler sevda kokar, türküler hasret kokar, türküler Anadolu kokar. Türkülerde insanımızın hüznü, sevinci, neşesi vardır. Türküler bizi anlatır. Biz de türkülerle bütün hallerimizi anlatmaya devam ediyoruz sevgili hocam. Evet, şimdi güzel bir türkü görüyorum. İlk olarak.
1: Hiçbir türküye kötü diyemeyiz ki hocam.
0: Bu eski türkülerden, gerçekten de hemen hemen herkesin böyle gönül telini titreteceğine inandığım çok özel bir türkü.
1: Evet. Bülbül, bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyi. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde
0: yârim var diye.
1: Buyur efendim. Türkü. Bunlar yıllarca yani artık şey olmuş, anonimleşmiş.
0: Evet.
1: Türküler hocam. Yani bir toplulukta söylemeye başlasan hemen 10 kişilik bir toplumda 8 kişi sana iştirak eder. Yıllarca üzerinden geçtiği halde özelliğinden, güzelliğinden, nakşından hocam hiçbir şey kaybetmemiş türküler bunlar. Bakın, ben seni severim, sen de sev beni. Mevlam bir karar da koymaz insanı. Elbet bir gün sen de ararsın beni. Şurada divane bir yarim var diye. Hocam türkü bu.
0: Evet. Şimdi bu türkü beni bir hatırama götürdü.
1: Buyurun.
0: Nikahtan önce bir çekim yapıyorlar. Bizim de nikahımız var. Kaç yıldır tanışıklığınız dedi kameraman. Ben de dedim ki 12. Abla dedi öldürmüşsün abiyi dedi. 12 yıl mı dedi? Evet dedim 12 yıl. Döndü eşime. Abi dedi sen ne yaptın dedi ya, bu kadar sene beklenir mi? Ölmüşsündür sen dedi. O da dedi ki nasıl geçirdin? Benim için dedi her saniyesi beklemenin bir zevkti dedi.
1: Eyvallah.
0: Çünkü o yolun sonunda beni bekliyordu. Bazısına göre
1: evet,
0: beklemek zaman, bir işkence, ömür tüketir. Ama bazısına göre eğer beklenen gelecekse o her saniyesi ayrı bir zevktir.
1: Tabii. Tabii efendim.
0: Ayrı bir heyecan.
1: Çok güzel. Çok güzel söylemiş.
0: Evet.
1: Allah mesut etsin.
0: Teşekkür ederim
1: güzel
0: sevgili hocam.
1: Duygu.
0: Bu türkü de çok güzel bir türkü. Onun için herkese hitap ettiğini düşünüyorum ben de.
1: Evet.
0: Bana da siz ilk mısrasını okuyunca onu hatırladım.
1: Çok güzel efendim.
0: Dinleyelim Allah o zaman bu güzel türküyü sizden.
1: Türküyü ben zevkle çalıp söyleyeceğim efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: Evet sevgili hocam, teşekkür ederim, elinize, sesinize, nefesinize sağlık diyorum. Şimdi de böyle bizi hüzünlendiren, çok acı bir hikayesi olan bir türkü var. Onu hemen hatırlarlar Elazığ yöresinden.
1: Efendim, Elazığ'dan Hafız Osman Öge'den alınmış.
0: Evet, Hafız Osman Öge'nin de çok güzel türküleri var.
1: Çok güzel. Elazığ türkülerinin kaynak kişisi.
0: Evet, üstadlarından.
1: Derleyenleri, evet, kaynak kişisi, üstadlarından. Burada Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna. Hocam, ben bu türküyü okurken biraz inceledim. Hı-hı. Hüseyinlik Elazığ'ın bir mahallesi.
0: Evet.
1: Yani işte Ankara'da nasıl Yeni Mahalle, Çankaya gibi yerleşim yerleri varsa hocam. Hı-hı. Hüseyinlik de Elazığ'ın Harput'un bir semti hocam.
0: Hı-hı. Evet.
1: Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma. Yaradanım. Yaradanım merhamet et kuluna. Yazık oldu, yazık oldu şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Bunun hikayesi var hocam.
0: Evet hocam, ben baktım şimdi hikayesine, paylaşabilirim
1: eğer. Hocam dinleyelim, zamanınız varsa.
0: Evet, hikaye şöyle. Hikayenin başrolü Harput Telgrafhanesi'nde çalışan, sevilen ve yakışıklı bir genç olan Akif Efendi'dir. 1894 yılı civarında günümüzde Elazığ'ın Ulukent Mahallesi olan Hüseyinlik'ten o dönem şehir merkezi olan Harput'a giden yolda geçmiş. Telgrafçı Akif bir sabah işine gitmek üzere Hüseyinlik'teki evinden çıkıp Harput'a doğru yürürken henüz yolun başında genç yaşta ve aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. Akif'in erken ölümü tüm şehirde büyük bir üzüntü yaratır ve ardından bu acı türkü yakılır. Türkü, Harput musiki geleneğinin en bilinen ağıtlarından biridir ve Uşak makamında bestelenmiş. Gerçekten de bu türküyü söyleyen de dinleyen de o acıyı hissediyor.
1: Evet. Etmemek elde değil hocam. Bakın, telgrafçı Akif diyoruz ya. Hı hı. Yazan adam Hafız Osman Öge kalan kısmını şöyle devam etmiş. Telgrafın direkleri sayılmaz. Atik Hanım baygın düşmüş ayılmaz. Ayılmaz. Böyle canlar böyle canlar teneşire konulmaz. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana çevrine. Hocam, sonuna bakın. Lütfi gelsin, lütfi gelsin telgrafın başına. Bir tel vursun Musul'da kardeşime.
0: Ya.
1: Vay vay. Bu gençlikte neler geldi başıma. Yazık. Yazık oldu şu genç ömrüme. Bilmem.
0: Bu feleğin
1: bana
0: çevrine.
1: Hiç zaman geçirmeden çalıp söyleyeceğim hocam.
0: Buyurun hocam.

0: Evet, yine böyle hüzünlü bir türkü var. Bütün gurbette olanların dinlediği, söylediği güzel bir türkü. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül.
1: Araya hasretlik girdi, hazin hazin
0: ağlar gönül.
1: Ağlar gönül, evet.
0: Aşık Beyhani'nin
1: bu. Evet, Beyhani'nin hocam. Hemen tapşırmış aşıklar son beyitlerine mahlaslarını tapşırır, hı hı, deriz biz. Bu mudur senin eserin? Sinemi yaktı kederin. Ölürsem, ölürsem olmaz haberin. Dertli dertli ağlar gönül. Bakın, Beyhani diyor ki, Beyhaniyem budur halim. Dosttan ayrı.
0: Düştü yolu.
1: Düştü yolu. Bu hasretlik bize zulüm. Garip garip ağlar gönül. Hocam, bu türkünün demin aklımdaydı. Allah'ım, ilk önce ismini hatırlayamayacağım, özür dilerim hocam. Bir bayan sanatçı arkadaşımızdan bunu dinlemiştim hocam.
0: Sabahat Aslan.
1: Yok.
0: Emel Taşçıoğlu.
1: Yok hocam.
0: Söyler. Birçok sanatçı okumuştur ama herkesin, evet, okuyuşu, evet, farklıdır.
1: Ama ben onu ilk defa şimdi aklımdaydı hocam. Ondan dinledim. Hocam, koltuk davulunu o bendiri adam bir çalmış böyle. Huri Sapan.
0: Ha, Huri Sapan.
1: Evet, evet hocam. İlk defa ben bunu Türkiye radyolarında Huri Sapan'dan dinledim hocam.
0: Evet, birçok sanatçı.
1: Hocam, rastlarsanız Huri Sapan'dan dinlemeye çalışın bunu. O eski kaydını hocam. Bir güzel, bir güzel çalmışlar hocam. O ritim biliyorsunuz, müziğin bel kemiği hocam.
0: Evet.
1: O ritim nasıl almış götürmüş, kimler çalmış, keşke bulabilseniz de hocam. Bu arada Huri Sapan'a da selam.
0: Evet, evet.
1: Buldunuz mu?
0: Buldum.
1: Hocam, isterseniz verin hocam.
0: Dinleyeceğim, evet.
1: Evet hocam.
0: O zaman bu türküyü dinleyelim sizden.

0: Evet, şimdi sizin yöreye doğru gidiyoruz. Adana'dan geçtik. Erzincan, Sivas'a doğru geldik.
1: Evet.
0: Bunu herk, ben... herk ne demek hocam? Hı? Herk, hergeden
1: herk.
0: Olan.
1: Hocam tarlayı sürmek, affedersiniz.
0: Karşıdan karşıya hergeden,
1: hergeden olan.
0: Olan.
1: Hocam bunu ben sevgili arkadaşımız Rıza Aslan Doğan'la aynı firmada plak yapıyorduk, çalışıyorduk. Hı hı. İsmini söylemeyeyim firmanın. Sene 69-70 olabilir hocam. Rıza Aslan Doğan okumuştu bu türküyü. Çok güzeldi. Geçen bir yerde rastladım. Hemen aldım, geçtim, repertuvarıma kattım. Herk hocam, çok affedersiniz, eskiden traktör şu bu falan çok eski. Demek ki bu türkü yüzyıllara dayanıyor. 100 senelik türküdür bu hocam.
0: Tabii.
1: Affedersiniz, çift deriz biz. Hı hı. O zaman sapan, kara saban deriz ya hocam.
0: Evet, evet.
1: Çifte öküzleri, iki tane öküzü şey yaparsın, çifti bağlarsın, koşmak deriz biz hocam.
0: Doğru.
1: Onu tarlayı artık git gel akşama kadar...
0: Ekersiniz.
1: Onu her gedersin. Yani toprağı kanatırsın. Toprağı alt üst edersin hocam. Hı. Bellemek gibi bir şey türkü. Yani toprağı, hani bahçemizi beller, havalandırırız ekmeğe 5-10 gün kala falan. Nadas. Nadas da bir sene beklemesi.
0: Bırakmadan önceki yapılan,
1: evet,
0: işlem.
1: Evet. Şimdi karşıdan karşıya her gedene olan. Yağlığım belimden düştü gördün mü? Laf atıyor.
0: Evet.
1: Seninle beni uygun görmüşler, aramızdan hoyrat geçti gördün mü? Yani kız oğlana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Akşam olur köye gölge basıyor, acı poyraz deli deli esiyor. Birini seversem biri küsüyor. Bu da nasip kısmet meselesi hocam. O delikanlı çifti süren böyle düşünüyor. Hangisine yad eyleyeyim gönlümü? İşte böyle böyle hal deni gönül. İster Allah
0: ister gül deri gönül.
1: Evet. Evet. Bunu da çalıp söyleyelim hocam.
0: O zaman buyurun.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. İki türkülük vaktimiz kaldı. Şimdi sırada yine güzel bir türkü var. Mah Cemal'in Güneş Midir Ay Mıdır? Mahmut Erdali'nin.
1: Hocam ya.
0: Bunu da çok severim.
1: Hocam yani gel de okuma şimdi ya. Hocam bakar mısın? Mah Cemal'in Güneş Midir
0: Ay Mıdır? Yüzüne baktıkça bakasım gelir.
1: Eyvallah. Kirpiğin ok, hilal kaşın yay mıdır? Alıp şu gönlüme
0: çakasım gelir.
1: İşte sevda bu, sevmek bu hocam. Türkü bu, nereden bakarsanız bakın hocam. Seni gören aşık döner şaşkına. Taş olsa dayanmaz
0: o bakışına.
1: Hocam bakışlar var ya.
0: Evet.
1: Bakışlar çok şey anlatıyor hocam. Aslı mısın? Aslı mısın, nesin Allah, Allah aşkına? Kerem gibi kendim.
0: Yakasım gelir.
1: Hocam işte. Türkü.
0: Türkü.
1: Dinleyelim mi hocam?
0: Dinleyelim
1: hocam. Çalıp söylüyorum hocam.
0: Dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Ve programımızın son türküsüne geliverdik. Bu da çok özel ve çok güzel bir türkü.
1: Evet, bunun da bir öyküsü var.
0: Düzü.
1: Öyküsü var.
0: Sadece bir öyküsü var.
1: Türküsü bizden, öyküsü dinleyicilerimizden. Araştırsın, dinlesinler.
0: Evet.
1: Ben son olarak seslendirmek istiyorum. Güzel bir türkü hocam. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi. Kör olasan, suzan suzi, ziyaret çarptı bizi. Çarpılmışlar.
0: Evet.
1: Öyküsünde, ben burada anlatmak istemiyorum. Hı hı. Öyküsünü de okusunlar izleyicilerimiz. Neden çarpılmışlar? Onu da...
0: Bu türkü nasıl ortaya çıkmış? Onu da çok iyi anlarlar.
1: Dinleyicilerimize ödev.
0: Evet.
1: İnternetten ya da herhangi bir şeyden araştırsınlar. Niye böyle çarpılmışlar? Onu da onlar öğrensinler efendim.
0: Evet, o zaman bu türküyle biz programımızı sonlandıralım.
1: Tamam efendim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz. Türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün Türk Halk Müziği sanatçısı Muhlis Topçu bizimle birlikteydi ve güzel türkülerini bizimle paylaştı. Şiirlerini bizimle paylaştı. Hayatını bizimle paylaştı aslında. Çok çok teşekkür ederim sevgili
1: ben
0: hocam.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: En kısa zamanda yine beraber
1: İnşallah,
0: olmayı istiyorum.
1: İnşallah Emine hocam, sizinle program yapmak hakikaten beni dinlendiriyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Beni benim duygulandırıyor.
0: Benim için de büyük bir zevk sizin gibi usta birisiyle program
1: yapmak.
0: Sağ olun.
1: Yapmak. Teşekkür ederim. Her zaman çağrılan yere erinme.
0: Çağrılmayan yerde görünme.
1: Görünme.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim,
0: sağ olun.
1: Başımızın üstüne gelir programınızı renklendirmeye çalışırız elimizden geldiğince.
0: Ben de nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum.
1: Teşekkür
0: yani.
1: Ederim. Ben
0: Teşekkür
1: de öyleyim
0: ederim.
1: Efendim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuğumuz Muhlis Topçu. Yayın ekibiyle birlikte haftaya başka konuklarla birlikte olmayı diliyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik'le Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21 derece.

10, 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar sisli, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. Periyot boyunca rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sisli, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan

3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyener Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna ve Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en düşük 18 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 26, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimagos az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
3: Gönül kapılarını aralayan, kalpten kalbe giden, o gizli yolları görünür kılan Ezgilerin Dünyası'na, Hakikat Ezgiler programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bizim türkülerimiz sadece birer melodi değil, her biri birer hal beyanı, birer irfan mektebidir. Her iki söz konusu tasavvuf ve irfan türküleri olduğunda o ezgiler bizi dünyalık telaşlardan alıverir. İnsanı insana, insanı hakka bağlayan muazzam bir köprüye dönüştürür. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hacı Bektaş-ı Veli'den Pir Sultan'a uzanan bu kadim nefesten süzülen her bir mısra aslında kendimizi bulma yolculuğumuzun birer işaret taşıdır. Bugün bu güzel yolculukta o derin mısraların ve arkasındaki o muazzam müzikal mirasın izini çok kıymetli bir konukla süreceğiz efendim. Tasavvuf müziğine dair, İrfan türkülerine dair ve ilahilerin olacağı sohbetler ve örnek icralar yapacağımız bir programla tekrar karşınızdayız. Bugünkü değerli konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Atilla Özdek hocamız stüdyomuzda, kendisini ağırlıyoruz. Sayın hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş sefalar geldik. Getirdiniz. Nasılsınız hocam?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de kıymetli dinleyicilerinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok şükür sağlığımız el verdikçe koşturuyoruz. Kendi işimizle, alanımızla ilgili faaliyetlerimize devam ediyoruz.
3: Başarılar diliyoruz. Daim olsun diyoruz hocam. Öncelikle sizi dinleyicilerimize bir tanıştırmak istiyorum. Daha sonra türkülerle, ilahilerle, hakikat ezgileri programımız devam edecek. Şöyle kendinizden kısaca dinleyicilerimize bahsederseniz.
0: Evet. Kısaca bahsedeyim. 1973 yılında Ankara'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra ilk önce pozitif bilimler alanında bir akademik maceram oldu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudum bir süre astronomi ve uzay bilimleri. Ama sonrasındaki müzik aşkı, isteği ve ideali baskın geldi. O zaman Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olan müzik öğretmenliği özel yetenek sınavını kazandım. Burada eğitim, öğretim, mesleki müzik yaşantım başladı. Mezun olduktan sonra da 3 ay süren bir müzik öğretmenliği maceram var Altınekin ilçesinde. Sonra asistanlık sınavını kazandım, kurumun açtı. Ve akademik kariyerim böylece başlamış oldu. Yüksek lisans, doktora, doçentlik ve sonrasında profesörlük. Konya'da mezun olduğum birimde hala görev yapıyorum.
3: Başlangıcınız kaçıncı yıla tekabül ediyor üniversiteye başlangıcı?
0: 25 yıl oldu. 2001'de mezun olmuştum. Evet.
3: Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde.
0: Evet. Sonradan Selçuk Üniversitesi'nden ayrıldığı için fakültemiz şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi. Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü, Müzik Eğitimi ana bilim dalı olarak geçiyor. Orada görev yapıyorum.
3: Asıl alanınız nedir hocam okuldaki?
0: Görev yaptığım birimde Türk Halk Müziği ve bağlama kapsamlı derslere giriyorum. Lisans ve lisans düzeyde. Yıllardır da bütün çalışma alanlarım, yayınlarım, sanatsal akademik faaliyetlerim bu kapsamdaydı zaten.
3: Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz hocam size.
0: Teşekkür ederim.
3: Hemen türkülerle başlayalım, devam edelim diyorum hocam. İlk okuyacağınız eser Bir Değiş görüyorum. Erva Ezel'den Aşık Sümani'ye ait bir değiş dinleyeceğiz sizden. Eseri dinledikten sonra ona dair sohbet edelim.
0: Evet, olur.
3: Olursa sizce.
0: Kısa bilgiler dinleyiciye vermek isterim.
3: Tabii ki hocam. O zaman öncelikle sizi dinleyelim, sonra sohbet devam etsin.

0: Değerli hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir deyiş dinledik sizden. Aynı zamanda da bağlamada da eşlik ettiniz.
1: Teşekkür.
0: Değerli dinleyiciler, bu haftaki program konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde müzik bölümünde Profesör Doktor Atilla Özdek hocamızı ağırlıyoruz. Atilla hocam hem bağlamasıyla hem de sesiyle bu Türkiye eşlik etti. Size ritimde Yusuf Orhan Bey eşlik etmiş oldu. Klavyede Ümit Akta, Kaval'da Kemal Dönmez ve May'de de Gökhan Kulay.
1: Evet.
0: Eşlik etti. O arkadaşların da ellerine sağlık. Onlara da teşekkür ediyorum. Hocam, sohbetimiz devam etsin. Erbaa Ezel'de Aşık Sümani'ye ait olan bu deyişte halk müziğinde deyiş formu deyince dinleyicilerimiz tam olarak ne anlamalı? Bir eser deyiş olduğu nasıl fark edilmeli? Biz anons ediyoruz, bir deyiş dinlediniz diyoruz ama
1: evet.
0: Mutlaka dinleyicilerimiz içerisinden de deyişin ne manaya geldiğini merak edenler, kendi içlerinde soranlar olmuştur.
1: Evet.
0: Kısaca buna dair bir bilgi verir misiniz?
1: Evet, ilk önce o zaman deyiş tür ya da form anlayışından bahsedelim. Deyiş halk müziği geleneği içerisinde daha çok Alevi Bektaşi zümre ve inancının fikri birliğine bağlı, tasavvuf anlayışını odağına alan, insanı kamil olmakla ilgili ve İslam önderleriyle ilgili, tabi Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Ehli Beyt, Hasan ve Hüseyin, Kerbela olayı odaklı kahramanları da mutlaka şiirin içerisinde barındıran, çoğunlukla da bağlamayla eşlik edilip seslendirilen bir tür aslında. Form olarak farklı müzik formlarında yöreye, üreticisine ya da yakıcısına göre halk müziği dilinde söylersek farklı özellikleri olabiliyor. Nefes ve deyiş çoğunlukla birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Aslında günümüzde birbirinin yerine kullanılmasıyla ilgili çok da bir sorun kalmasa da köken olarak deyiş kavramının daha lirik köy yaşantısı içerisindeki didaktik, öğretici, tasavvufi şiirleri ve müzikle ezgileri kapsadığını, nefesin ise kent yaşantısı içerisinde özellikle Bektaşi tekkelerinde üretilen daha klasik Türk müziği adabına, üslubuna yakın müzikli sözlü ezgiler olduğunu söyleyebiliriz. Aşık Sümmani, az önce eserini seslendirmeye çalıştığımız ulu ozanlardan Erzurum kökenli ama tabii kendi yöresinin dışındaki Azerbaycan'dan Sivas'a kadar uzanan aşıklık kolu alanı havzası içerisinde kendine özgü bir kol da oluşturmuş çok önemli etkin aşıklardan biri. Eser sözlerine kulak verildiğinde bir iki kelamını açıklamak gibi bir had bulursa kendimizde Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde derken aşık Ervah-ı Ezel henüz canlar yaratılmadan, ruhlar var olmadan levh-i kalem dediği yerde biliyorsunuz İslam anlayışında levh-i mahfuz vardır. Yani henüz hiçbir şey yokken zahiri dünyada batın alanda yaratıcı Allah bütün kaderi o mahfuza kalemle nakşetmiştir.
0: Doğru.
1: Burada anlatılan o Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemle derken daha zahiri dünya olmazdan evvel batında hiçbir şey yokken yazılanları anlatıyor. Kalem, hatta bir sokak röportajında da Allah'ın yarattığı ilk neydi diye soruluyordu ki cevabı kalemdir. Levh-i mahfuza yazmak üzere olacak biteceği kalemi var ettiğine inanılır tasavvuf anlayışında. Tabi bunlar tasavvufi imgeler. Bir de derkenar kelimesi var. Onu da kısaca söyleyeyim. Orada yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın Sümmani derkenara yazmışlardır. Çoğu kişi onu bir kenara diye okuyor.
0: Evet,
1: orijinali derkenardır. Ki derkenarı da kısaca söyleyeyim. Günümüz dilinde çok kullanılmasa da daha çok hukuk dilinde kullanılıyor artık. Eskiden el yazması defterlerin içerisinde önemli hususların kenarına sonradan okuyanlar tarafından düşünülen notlar. Bugünün anlayışıyla bir dipnot diye düşünülebilir. Kendisinin asıl metinin dışında küçük bir not olarak kalmasına bir göndermede bulunuyor. Tabi Aşık Sümmani, Leyla'nın Mecnun'un aşk hikayesinin yanında kendi aşkının çok önemsiz olduğuna bir vurgu yapmak üzere böyle bir metafor kullanmış.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Genişçe bir açıklamada bulundunuz. Yine türkülerle devam edelim. İkinci okuyacağınız esere gelince bakıyorum. Gam elinden benim zülfü siyahım. İsterseniz bunu da bir seslendirin. Daha sonra buna dair de bir sohbet edelim.
1: Tabii,
0: olur mu hocam?
1: Tabii, seve seve.

0: Atilla Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel bir türkü de dinledik tekrar sizden. Hocam, bu türküye dair bir şey sormak istiyorum. Bu türkünün de bir irfan türküsü olduğunu anons ettik. Ama türkünün arkasındaki irfani hikmeti de dinleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Biraz da bundan bahseder misiniz?
1: Evet, tabii konular çok geniş ve derin konular ama kısaca söylemeye çalışayım. Pir Sultan Abdal'dan bir deyişti. O da aşıklık, ozanlık geleneğinin çok önemli temsilcilerinden Anadolu'da. Gam elinden benim zülfü siyahım. Aşık şiirinde ve tasavvuf şiirinde çoğunlukla görünen, anlatılan zahiri dünyaya ait unsurlar tasavvufta farklı karşılıklara sahiptirler. Mesela burada erkek ağzından sevdiceğine söylenmiş ve ona ait bir unsur olarak görünen zülüf, hakikati gizlemekle ilişkilendirilmiş bir batini anlam taşır. Ona hakikate ulaşmakla ilgili bir perde unsuru görür. Burada kişi sevdiceği olarak zahiri dünyadaki bir kadını değil, hakikate ulaşmak, hakka ulaşmakla ilgili bir tasavvufi aşkı aslında anlatmaya çalışır çoğunlukla. Bu aşka ulaşma yolundaki problemleri, sorunları, engelleri ya da kendi nefsini çeşitli metaforlarla, sembollerle, alegorilerle anlatmaya çalışır. Burada da işte mesela zülüf aynı şekilde gam, olumsuz anlam taşıyor görünse de meşakkat ve çile tasavvuf yolunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Evet. Şiirlerde de bu şekilde geçer. Kısaca böyle bahsedeyim.
0: Onun için de teşekkür ederiz. Aslında evet, dinleyiciler de muhtemelen gam elinden benim zülfü siyahım derken bir evet, kadından, bayandan evet, ya da işte ona dair bir algı düşünmüştür. Siz de bunu izah ettiniz. Hocam, şöyle bir sorum olacak size. Malum eğitim fakültelerinde geleceğin öğretmenlerini yetiştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Müzik eğitim müfredatında tasavvuf ve irfan türkülerimize yeterince yer veriliyor mu? Buna dair uygulamalarınız nelerdir?
1: Öğretmen yetiştiren programlarda Türk müziği, halk müziği, klasik Türk müziği alanı ile ilgili derslerimiz hem teorik hem de performans alanı ile ilgili koro derslerimiz var. Bunların içerisinde de tabii derslere giren öğretim elemanları kendi seçkileri doğrultusunda aşık edebiyatı, tasavvuf örneklerini ya da irfan türküsü diye nitelendirilen örnekleri seçme hakkına sahipler. Burada belirleyici olan daha çok akademisyenin kendi inisiyatifi oluyor.
0: Özel bir müfredat, özel bir uygulama yok.
1: Yok ama işte ben kendi derslerimde mutlaka aşıklık geleneğinden bahsederim. Aşıklık ozanlık geleneğinden, kaynak kişi ve mahalli sanatçı ayrımlarından bahsederim.
0: Sizce olmalı mı? Yani tasavvuf ve irfan türklerine dair bütün müfredatta böyle bir yer açılmalı mı?
1: Şöyle, seçmeli derslerimiz içerisinde dini musiki diye bir ders var. Daha önce asli derslerin içerisindeydi. Derse giren hoca daha çok cami tekke musikisi özelinde konu ve repertuar seçkisinde bulunuyordu ama özellikle seçmeli ders babında olmasının iyi olacağını düşünüyorum. İşte aşıklık
0: bunu var yani sonuçta
1: evet,
0: değil mi şu an?
1: Yani, evet.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz. Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki program konuğumuz Profesör Doktor Sayın Atilla Öztek hocamız stüdyomuzda. Hocam, yine sohbetlerle ve sorularla devam edelim
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, gönlünüze sağlık tekrar.
0: Ben de teşekkür ederim. Soru şöyle, genç nesil öğrencileriniz irfan türkülerine ve tasavvuf müziğine karşı nasıl yaklaşım içindeler? Geleneksel müziğe ilgilerini nasıl görüyorsunuz? Yine bu geleneksel müziğin onlara pedagojik ve karakteristik etici bir yönü var mıdır?
1: Evet. Yeni nesil tabii ki gelenekle ve geleneksel müzikle bizim arzu ettiğimiz kadar ilgili değiller. Ama şöyle sevindirici bir durum var. Çok iyi saz çalan, çok iyi şarkı, türkü söyleyen yeni gençler geleneksel müzik alanında da yetişiyor. Bu yönde çok sorun yok. Ayrıca dinleyici kitlesi açısından da geleneksel müziklerimizi dinleyen kitle her zaman tatmin edici düzeyde var aslında. Sadece popülerleşen ezgiler, eserler ya da sanatçılar ya da yorumcular diyelim, daha günün tüketim alışkanlıklarına uygun eser üretiyorlar. Bunların içerisinde kimi zaman eski halk müziği eserlerinin yeniden yorumlanması, günümüz diliyle cover adı veriliyor. O türkülere yeniden bir boyut kazandırıyor. Ben bunun pozitif kazanımları olduğunu düşünüyorum. Yani bir Aşık Veysel eserini Günümüzde yaşayan çocuklar ya da gençler Aşık Veysel'den bilmiyorlar ama işte bir popüler sanatçı onu söylüyor. O türküyle tanışıyorlar ya da bir Mahzuni eseriyle. Sonra onun orijinaline ulaşmakla ilgili bir kapı, bir basamak oluşturuyor bu. Onu merak ediyorlar, öğreniyorlar, hikayesini öğreniyorlar. Özellikle sözleri konusunda açıklamalar yapıldığı zaman kişinin, genç neslin, yaş fark etmeksizin her türlü bireyin dinlediği özellikle İrfan türküsü kapsamındaki eserlerle ilgili daha etkilendiğini düşünüyorum. Onların daha o türküleri dinlerken konuyu içselleştirdiğini hem yaşadım, gözlemledim, öyle söyleyebilirim.
0: Yani bu manada bir çocuklarda eğitici rol olduğunu tespit etmişsiniz. Bu da güzel, en azından fayda sağladığını tespit etmiş oluyoruz. Hocam yine türkülerle devam edelim. Üçüncü olarak seslendireceğiniz eseri de siz anons eder misiniz?
1: Şimdi de yine çok bilinen rahmetli Ali Ekber Çiçek'in sesinden, sazından duymaya alıştığımız Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim adlı deyişi seslendirmeye çalışalım arkadaşlar.
0: Bunun yöresi nedir hocam?
1: Repertuarda tabi Ali Ekber Çiçek'ten kaynak kişi olduğu için, o da Erzincanlı olduğu için Erzincan'a ait görünüyor yöre olarak.
0: Buradan Erzincan'a da selamlarımızı gönderelim bizi dinleyici.
1: Tüm Türkiye'ye Erzincan başta olmak üzere her yere
0: sizi dinliyoruz hocam, buyurun.
1: Evet.

0: Değerli dinleyiciler, bir Erzincan türküsü dinlediniz. Sevgili hocam Atilla Özdek Hoca'dan "Gönül gel seninle muhabbet edelim" dedi. Hocam tekrar yüreğinize sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür.
0: Yine sorularla, sohbetlerle devam edelim. Aşıklık geleneğiyle ilgili daha demin de kısmen bahsetmiştiniz. Ona dair zaten bir soru hazırlamıştım. Ben de kendim Karslı olmam sebebiyle aşıklık geleneğine çok çocukluğumda yetiştim, içlerinde görmüşlüğüm çok oldu. Malum kaybolmaya yüz tutmuş bir durumda görünüyor. Buna dair okullarda, sizin okulunuzda, diğer genel anlamda sorayım, bir ders var mı ya da bu konuya dair de görüşleriniz aşıklık geleneğiyle ilgili de söylerseniz.
1: Az önce okuduğumuz değişin sözleri Derviş Ali'ye aitti. Şimdi aşıklık geleneği deyince o ismi anmadan geçmiş olmayalım. Aşıklık geleneği adı üzerinde bir gelenek, sözlü aktarım koşulları içerisinde yaşayan bir olgu. Dolayısıyla onun formal bir alana, okula hapsedilmesi çok mümkün değil ama bizim gibi müzik akademisi içerisinde görev alan ya da araştırmacıların ve sanatçıların aşıklık ozanlık geleneğiyle ilgili yapabileceği şeyler tabii ki var. Aşıkların eserlerini edebi bakımdan, tasavvufi bakımdan, müzikal bakımdan incelemek, derlemek, toplamak, analiz etmek özellikle bizim de çok yaptığımız şey ve bunları ilgililerine ulaştırmak, bunlara sanatsal faaliyetlerin içerisinde yer vermek en azından müzik akademisinin sorumluluk kapsamı içerisinde yer alıyor, görünüyor. Bunu bilinen, tırnak içerisinde otantik diye hitap edilen biçiminin dışında farklı formlarda, formatlarda, farklı müzik tarz ve türleriyle birleştirerek sunmak da yine bir iletişim alanı oluşturabilir. Bu konuda tartışmalı hususlar kimi zaman oluyor, çok seslendirilmesiyle, polifonik ya da senfonik hale dönüştürülmesiyle ilgili, ama ben o konularda çok katı düşüncelere sahip değilim. Asli görevini koruma anlayışına sahip olduktan sonra yorum tarzının ve türünün o eserin büyük kitlelere ulaşması açısından farklı platformlarda kendine yer bulması iyi bir şey. Ders konusu olması, anlatılması tabii ki önemli. Burada bir aşık yetiştirme sürecinden bahsedemeyiz. Çünkü o sözlü aktarım koşulları içerisinde gerçekleşecek, geleneğin içerisinde olabilecek bir husus. Biz aşıkları anlamak üzere mükellefiz. Onlar kendilerini bize anlattığı sürece ya da anlattıkları üzerinden akademinin temel görevi bu görünüyor ve anladıklarımızı da ilgilisine aktarmakla sorumluyuz görünüyor.
0: Öğrencilerinizde aşıklık geleneğine bir ilgi ya da onlarda da hani kendini yoklamak, buna dair bir cevher var mı, bir istek
1: yani
0: var mı?
1: Tabii
0: var
1: aşıklık mi? Geleneği bu kent yaşantısının içerisinde kolay kolay olgunlaşacak bir şey değil ama kendi öğrencilerimizin içerisinde olmasa da Türkiye genelinde yeni neslin içerisinde bu geleneği kovalayan, atadan, dededen, babadan bu geleneğin içerisinde olan, bunlarla temaslı yeni nesil geleneği temsilcileri var. Konya'da da bildiklerim var. Bunlar eski geleneğin öğretilerini yeni yaşam koşullarıyla birleştirerek yeni ürünler ortaya koymaya çalışıyorlar. Yine saz ellerinde konuşuyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar.
0: Evet hocam, yine Türklerle devam edelim o zaman. Son olarak seslendireceğiniz eseri de yine siz anons eder misiniz?
1: Evet, yine aşıklık geleneği demişken bu sefer Sivas yöresine ait bir önemli aşığımız Aşık Ruhsati'den alınma, Erdal Erzincan'ın derlediği "Her sabah, her sabah dertli esersin, bilmem muradın ne seher yeli" adlı eseri çalıp söylemeye çalışalım.
0: Teşekkür ederiz hocam, sizi dinliyoruz.

0: Atilla Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir türkü daha dinledik sizden. Hocam program çok hızlı akıyor. Evet. Zaman çok hızlı geçiyor. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Son bir sorum daha olacak. Aslında sizin de çok daha uzun bir program yapmak lazım ama zamanımız bu kadar. Müziğe mesleki olarak bakanlarla ilgili bir tavsiyeniz olacak mı? İşte müzik öğretmenliği, konservatuvar ve buna dair düşünen evet. gençlerle ilgili.
1: Yani ailelerin takibi, okullarındaki müzik öğretmenlerinin farkındalığı, yetenekli çocukların özellikle müzik alanına yönelmesi açısından kritik. Öğrencilerin doğru kişiyle, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru bir metodolojisiyle buluşması, erken yaşta yol alabilmesi ve daha çok yol alabilmesi adına önemli. Bulundukları şehirlerdeki konservatuvar ya da mesleki müzik eğitimi veren müzik öğretmenliği programı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, şimdi müzik ortaokulları açıldı Türkiye'nin değişik yerlerinde. Buradaki hocalara ulaşıp çocukların müzik yetenekleriyle ilgili duruma dair değerlendirme almalarını velilere tavsiye ederim. İyi, doğru, nitelikli yorumcu ve sanatçıları özellikle takip edebilmek adına internetten, bilişimden iyi faydalanmak önemli görünüyor. Belli bir yöreyle ve belli bir kişiyle ilgili eserleri ilk önce orijinalinden dinleyip öğrenmekte fayda var. Beni programa konuk ettiniz. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ankara'lara kadar geldiniz, zahmet çektiniz. Son veda konuşmanızı da lütfederseniz ve dinleyicilerimize veda etmiş olalım.
1: Şimdi dinleyicilerimize, Meteoroloji FM dinleyicilerine tekrar sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ben de doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara benim de memleketim. Bir boyutuyla Ankara aşığıyım. Konya'da görevi yapsam da. Eşime, kızıma, anneme, kardeşime, başta ailenin birinci fertleri olmak üzere, öğrencilerime, meslektaşlarıma, halk müziği severlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Umarım başka programlarda bir araya gelme şansımız olur. Sizlere ve Meteoroloji FM sorumlularına, yapımcılarına da bilahare teşekkür ederim konuk aldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık. Bu arada radyomuzun teknik sorumlusu, aynı zamanda gelen yayın yönetmenimiz Sayın Emine Karaaslan'a da çok teşekkür ediyoruz. Her yayında bizim tüm derdimizle ilgilenmiş oluyor. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna gelmiş olduk. Efendim bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Asma aldık. Görüşmek dileğiyle.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 10.

Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3.558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu spor kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı Efsane Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar. Yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz." ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgi Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz esintisi programımızda bu hafta sizleri Amerikalı caz ve blues vokalisti Catherine Russell'la buluşturuyoruz. Billie Holiday'den Louis Armstrong'a, Amerikan caz geleneğini günümüze taşıyan Russell, sıcak, nostaljik ve samimi sesiyle dikkat çekiyor. Blues, swing, gospel ve klasik cazı aynı potada eriten sanatçı, şarkıların ruhunu yansıtan güçlü yorumuyla caz dünyasının en saygın vokalistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Catherine Russell, 20 Eylül 1956 New York doğumlu. Babası piyanist, besteci ve orkestra şefi Louis Russell, annesi ise vokalist ve basçı Carlin Rae olan sanatçının müziğe olan ilgisi ebeveynleri sayesinde çocukluk yıllarında başladı. Catherine, 1980'lerin ortalarında gitarist Jimmy Vivino'nun orkestra şefi olduğu Manhattan'daki bir kulübü sık sık ziyaret ediyordu. Bir akşam Steely Dan grubunun müzisyeni Donald Fagen'le sahnede şarkı söylemeye davet edildi ve çok beğenildi. 1992'de Fagen'in New York Rock and Soul Revue grubuyla turneye çıkmaya davet edildi ve bu grupla 1996 yılına kadar sahne aldı. Sanatçı kariyerinin ilk yıllarında vokalist olarak David Bowie, Steely Dan, Paul Simon ve Cyndi Lauper gibi dev isimlerle sahne aldı. Rock, blues, jazz, soul ve gospel gruplarıyla turnelere çıktı. Russell asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında çıkardığı Cat isimli ilk solo albümüyle yaptı. Albümünde yer alan özellikle 1920'ler, 30'lar ve 40'ların unutulmuş caz blues şarkılarından oluşan repertuarıyla ve güçlü yorumuyla caz severlerin büyük beğenisini topladı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda ilk olarak bu albümden Where Can I Go Without You radyolarınızda.

Catherine Russell'ın 2010 yılında sevenleriyle buluşturduğu albümüne de adını veren Inside This Heart of Mine adlı şarkıyı dinledik. Şimdi de Romance in the Dark sizlerle. Şarkı sanatçının 2012 çıkışlı Strictly Romance'in albümünde müzikseverlerle buluşmuştu.

Crazy Blues. Catherine Russell'ın 1920'ler şarkısı Crazy Blues yorumu Amerikan Boardwalk Empire adlı dizide kullanıldı. Bu şarkı 2012'de 54. Grammy ödüllerinde görsel medya için en iyi derleme film müziği dalında ödüle değer görüldü. Caz esintisinde şimdi de sizleri sanatçının 2014 çıkışlı Bring It Back albümünden Age and Mellow adlı şarkıyla baş başa bırakalım.

sevgili caz severler, Catherine Russell'ın 2016 yılında yayınlanan ve Grammy'ye de aday gösterilen albümü Harlem On My Mind'dan dinledik. Don't Take Your Love From Me. Albümde sanatçıya, kayıt sırasında 100 yaşında olan saksafoncu Fred Staton eşlik etmiş. Russell'ın bestesi Irving Berlin'e ait olan ve Harlem On My Mind albümüne de adını veren şarkı yorumuysa, caz severler tarafından çok beğenildi. American Jazz Times dergisi tarafından büyük övgü aldı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda sizlere bu şarkıyla, Harlem On My Mind'la veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. sayın dinleyiciler. Bonurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde

0: de artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyener Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kavan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız her zamanki gibi. Ben Yeliz Kardeş, hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Doçent Alper Dalmış ile birlikteyiz. Bu programımıza Alper Hocam'la birlikte iş sağlığı psikolojisi konusu üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyisiniz Yeliz Hanım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Değerli hocam, şimdi bizim klasik bir sorumuz var. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Tabii ki. İsmim Alper Bahadır Dalmış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde doçent doktoru olarak çalışıyorum. 2012 yılında girdim ben bu üniversiteye. Üniversitemiz de bizim 2011 yılının sonunda kurulmuştu. Cumhuriyet'le yaşıt olan bir kurumun üniversitesi burası ve burada çalışmaktan da çok memnunum.
1: Türk Hava Kurumu Sıhhiye'deki, Ankara'daki,
2: evet.
1: Türk Hava Kurumu'nun üniversitesi.
2: Evet.
1: Oraya bağlısınız.
2: Tabii, oranın kurduğu bir vakıfla 2012 yılında ilk öğrencimizi kabul ettik ve şu an üniversiteye ben de ilk olarak asistan olarak girmiştim. Birçok kadroda bulundum. Şu an doçent olarak çalışıyorum.
1: Hadi bakalım, inşallah profesörlüğe.
2: İnşallah.
1: Bugün de sizin arada verdiğiniz emeklerden biri hakkında konuşacağız.
2: Evet.
1: Çalışmalarınızdan biri hakkında, iş sağlığı psikolojisi.
2: Şimdi iş sağlığı ve aile konusunu aslında biz aile, iş yaşamı ve yönetim kitabında yazmıştım ben.
1: Aile, iş yaşamı ve yönetim.
2: Tabii. Şimdi 2024 yılında bildiğiniz gibi 2024-29 yılları arasında aile yılı ilan edilmişti ve biz de 2025 yılında böyle bir kitap projesine başladık aileyle ilgili.
1: 2024 ile 2029 yılı aile yılı.
2: Evet.
1: Daha var yani 3 yıl daha.
2: Tabii, hala
1: daha
2: aile
1: yılı. Daha kurtarabiliriz.
2: Evet, inşallah. Şimdi biz de bu kitabımızda aile yaşamını, aile yaşamının iş yaşantısı içindeki yerini ve bunun örgütsel ve yani yönetimsel açısından ele aldık boyutlarını. Ve bu boyutlarda da ben de tabii bu konuyu yazarken de iş sağlığı psikolojisini birçok yerden de gözlemleyerek de ve kendim de kendi yaptığım çalışmalarım da yönetim organizasyonunda ben doçentim. Bu alana da girmekte. Ben yönetim organizasyonunun içinde örgütsel davranış, insan kaynakları, daha sonra liderlik konularının yanında aile konularını da çalışmayı çok seviyorum ve bu konuyu yazarken de özellikle kendim istedim bu konuyu. Hem zaten programın ilerleyen zamanlarında bunu konuşacağız ama hemen kısa bir bilgi vereyim. Bu konu yalnızca birey tarafından değil, örgütün ve aynı zamanda devletin de politikalarıyla hem daha iyiye geleceğini düşünüyorum. Ve insanları amacımız bilinçlendirmek, bir nebze olsun onların farkındalığını sağlayabilirsek ne mutlu bize.
1: Yani toplumsal olarak hem toplumumuzun aile olarak kendi çabası, aynı zamanda iş yerindeki davranışları ve iş yerinin
2: tutumları
1: aileye karşı, topluma karşı sorumluluk olarak.
2: Tabii, çünkü bir örgütün, biz örgüt diyoruz iş yerlerine, bir örgütün en
1: işletmeci olarak bileyim bu arada.
2: Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın.
1: İşletmeci olarak tamamen orayı siz anlatın.
2: Tabii. Şimdi örgütlerin asıl kaynağı insan kaynağıdır. Biz mesela bir iş yeri açacağımızda ne düşünürüz? İşte bir masamız olsun, bir sandalyemiz olsun. Ama bizim en değerli varlığımız insan kaynağını, yani iş gücü. Ve ben de eğer ki iş yerlerinin amacı da karsa, ben bunu elde edebilmek ve aynı zamanda rekabet avantajı ya da o rekabet zincirinin içinde bulunabilmek için insan kaynaklarımı, iş gücünün, onların psikolojisini iyi tutmam gerekiyor. İkimizin ortak hedef ve amaçlarını tek bir yerde toplayıp birlikte, çünkü yani yola çıktığımız için aynı amaçları da benimseyerek kar hedefini tutturabiliriz. Fakat bunu gerçekleştirirken de tabii ki de iş yerinde yaşanan olumsuz sorunlarla da karşılaşıyoruz. Ve bu olumsuz sorunları biz evimize yük olarak getiriyoruz. Ve işte bu da bizim konumuzu oluşturuyor.
1: Özellikle ailede anneler, babalar, tabii, aile büyükleri, çalışanlar.
2: Tabii. Evet.
1: Geçen gün bir gencimizle karşılaştım hocam. Genç bir kızımız. Çalışıyor musun dedim. Nerede çalışıyorsun? Çalışıyordum ama ayrıldım dedi. Dedim ki şu anda, çok üzülerek söyledi, şu anda neredeyse bütün gençliğimizin sıkıntısı bu.
2: Evet. Maalesef iş yaşamı zorluklarla dolu. Hı hı. Ve sert bir rekabet var. Herkesin birer ikamesi de bulunuyor. İş yerleri bu sert rekabetin içinde sabit giderlerini veyahut da normal giderlerini minimum tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ve aslında bilmeden, yani yetenekli veyahut da yetişmiş personeli kaçırıyorlar ve bunların yerine daha kalifiye olmayan kişilerle yollarında devam etmek istiyorlar. Ama
1: o
2: bu da
1: biraz bütçeye, evet, anlamından, tabii, dolayı değil,
2: evet,
1: mi? Kalifiye insan çok para demek.
2: Ve bir de sonrasında da iyi personellerini ellerinden kaçırdıktan sonra diğer yeni çalışanlarından aynı performansı bekliyorlar. Onlara çok yükleniyorlar ve bu yüklenme onlarda duygusal bir şekilde de yıkıntıya sebep veriyor. Maalesef şu an insanlarımız mutsuz bu durumda.
1: Peki bu durumda aile yaşamı nasıl etkileniyor?
2: Şimdi aile yaşamından önce...
1: İş yerinde mutsuz.
2: Tabii. Aile yaşamından önce aslında biz bu iş sağlığı kavramından birazcık bahsedeyim.
1: Tamam, ondan bahsedin. Tabii. Sonra aile yaşamının etkilemesine bakalım.
2: Çünkü aile yaşamını biz bu şeylerden etkileniyoruz. Şimdi iç sağlık psikolojisi dediğimiz, hı-hı, konu bizim yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Ve biz bu konuyu ele alırken günümüzde çalışma hayatını inceledik ve hayatın yapısındaki değişikliklerin kişiler üstünde, yani kişilerin maruz kaldığı risklere baktık ve artık son yıllarda bu riskler, iş hayatındaki riskler yalnızca fiziksel değil, duygusal, psikolojik niteliktedir. Hı. Örnek verecek olursak.
1: Nasıl yani?
2: Tabii. Bunlar stres, tükenmişlik. Hı. Tükenmişlik konusunu belki birçoğumuz yıllar önce magazinsel şekilde duymuş olabiliriz.
1: Doğrudur.
2: Evet, ama nerede? Bu tükenmişliği insanlar son yıllarda çalışma hayatında çok yaşıyorlar. Rol çatışması, diğer bir sıkıntı, hı-hı, yaşadığımız psikolojik bir sorun, iş doyumsuzluğu. Bu tarz psikolojik şeyler bizim hayatımızın artık merkezine girdi.
1: Bunları tek tek bir iki kelimeyle anlatır mısınız?
2: Yaşadığımız üzüntüden, sıkıntıdan ve vücudumuzun bunlara gösterdiği fizyolojik ve psikolojik her sorun aslında bizim stresimizin ve tükenmişliğimiz. Tabii bunların çeşitli boyutları vardır. İş yerinde biz ilk başta stresle başlayıp tükenmişliğe doğru gittiğimizde, hı-hı, artık bunun sonucu da artık işten ayrılma niyetine kadar gidiyor. Kişi kendisini o iş yerine artık ait hissetmiyor. Hı-hı. Psikolojik olarak da getirdiği yıkım sonrasında aileye yansıyor.
1: Bu biraz dünyada da var olan bir şey değil mi?
2: Tabii.
1: Sadece Türkiye'de değil.
2: Hayır. Dünyada birçok, zaten her yerde bu tarz araştırmalar yapılıyor ve, hı-hı, baskı altında olan birey eve geldiğinde daha gergin. Hepimiz zaten son yıllara da baktığımızda da bu gerginliği sokakta da hissedebiliriz. Yani en yakınımızda da görebiliriz ve bu gerginlik insanlarda artık daha sabırsızlık, daha sonra içine kapanık hareketlerde bulunmasına ne sebep oluyor ve iletişime problem yaşıyoruz. Yani iletişim problemleri yaşıyoruz bu kişilerle. Zaman zaman kendimizde de olabilmekte, içine kapandığımız dönemlerimiz. Hı hı. Ama biz bunu yaşarken sadece örgütsel olarak değil, aynı zamanda aile yaşamının da etkilenebileceğini bilmemiz gerekiyor ve bunu da
1: yani
2: hissediyoruz.
1: Yani aslında ailelerin akşam evde kapıyı açar açmaz ilk tartışmasının nedeni siz değil,
2: evet,
1: evdekiler değil.
2: İş yerindekiler.
1: İş yerindeki sorumluluk ya da hayatın getirdiği zorluklar.
2: Tabii.
1: Şimdi sadece işte demeyelim yani.
2: Evet.
1: Büyük şehirlerde özellikle bir koşturmaca, oraya yetiş, hı-hı, buraya yetiş, bunu yap, onu yap derken zaman gidiyor. Aslında aileye karşı değil ya da kendine karşı değil, insan birey olarak birine karşı değil, tamamen yaşadığı ortamdan kaynaklı.
2: Tabii. Şu anki mesela ekonomik durumlar, işte her tarafta yaşanan bu günümüzdeki olumsuz haberler, aldığımız haberler, hepsi zaten bizim psikolojimizi etkilemekte. Hı hı. Tabii ki de bu durumlar işimizi de etkiliyor. İşimizdeki götürdüklerimiz, evimizi ve en çok etkilenen çocuklarımıza kadar, bunlar etkilemekte bize. Bunun bir de o boyutu var.
1: aileye de bu yansıyor zaten. Peki biz sağlık konusunda iş stresini aileye yansıması nasıl gerçekleşiyor diye soracaktım. Güzel bir cevap verdiniz. Peki burayı biraz açabilir misiniz bize?
2: Tabii, daha somut örneklerle.
1: Somut, evet.
2: Tabii tabii. İş stresinde aslında çoğu zaman görünmeyen etkisi daha büyük yük bir şekilde aileye yansımakta. Bunun somut örnekleri şöyle olabilir. Yoğun iş temposuna sahip bir bireyi ele alırsak, gün boyu yaşadığı baskıdan ve eve getirdiği bu baskı sonucunda fiziksel olmasa bile bir zihinsel olarak bir yorgunluğa sahip bu birey. Geldiği zaman evde bu kişi tamamen duygusal bir yokluk çekecek evinde de. Ve bu duygusal yokluk konusunda...
1: Boşluk oluyor değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii tabii. Bundan sonra bu duygusal yokluk şey tablosunu bize çiziyor. Aile içindeki iletişim artık çatırdamaya başlıyor. Sabır azalıyor. Küçük konular dahi tartışmaya dönebilecek bir şekilde bunun örnekleri var. Ve bu zaman içinde de iletişimin azalması, duygusal mesafe yaşanan, duygusal mesafe ve çatışmaların artması gibi sonuçlara da ulaşıyoruz. Uzun vadede ise bu konu aslında tükenmişliğe hem iş yerinde hem evde.
1: Aslında ev halkı, aile halkı, buradan dinleyicilerimize seslenelim. Burada uzman konuşuyor. Uzmanımız karşımızda. Ailede akşamları tartışma olduğu zaman tamamen sizden kaynaklı değil, gün içerisinde yaşanılanlardan. Peki buna bir çözüm bulabildiniz mi? Sorunlar ortaya konulmuş. Sebep ortaya konulmuş. Buna bir çözüm var mı?
2: Bunun bir çözümü...
1: Şu an uzun vade, kısa vade.
2: Kısa vadede sabır diyelim biz. Ama yaşanan stresler, stres azaltıcı egzersizler veyahut da şeyler yapılabilir. Örgütün desteği burada da çok önemli. Tek başına çözülebilecek bir konu değil. Çünkü bu konularla biz bireyleri baş başa bıraktığımızda meydana gelen şeyler bunlar. Tabii ki de bunun çözümü tek başına bireysel değil, örgütsel ve toplumsal bir şekilde ele alınması gerekiyor.
1: İş yerimizin de desteği
2: kesinlikle
1: olmalı.
2: Kesinlikle.
1: O zaman iş yeri kurmak da bir sorumluluk, yönetmek de bir sorumluluk değil mi?
2: Tabii insanla çalışmak zaten tamamen başlı başına bir sorumluluk, bir sorun getiriyor. Çünkü burada biz iş arkadaşlarımızı seçiyoruz. Özellikle iş arkadaşlarımızı seçerken de uyumlu bireylerle çalışmak isteriz. Çünkü evimizden çıktığımızdan sonra biz işe geliyoruz ve kendi ailemizden fazla yanımızdaki arkadaşlarımızı görüyoruz. Ve burada da uyumlu bir çalışma ortamı olmalı ki biz bu stresleri daha en aza indirebilelim. Burada örgütlere de tabii ki de çok büyük görevler
1: bir
2: düşüyor.
1: Bir de Alper Hocam, şimdi toplumumuzda aslında dünyanın her yerinde kamu kurumundan çok özel çalışma ortamı doğmaya başladı. Özel olarak yani kendi ekibini kendin kurma yöntemi çoğaldı, öyle değil mi?
2: Evet, evet. Şimdi kamu sektörü haricinde birçok girişimler var ve bu girişimlerde de insanlar kendi ekibiyle, kendi anlaşabildiği insanlarla çalışmak isteyecek. Tabii ki bunu da nasıl ölçüyorlar? İlk önce bir işe başvurduktan sonra kişilik envanteri testi yapılıyor. Bu kişilik envanteri...
1: İş yerinde.
2: Tabii. Ya daha girmeden mülakat aşamasında biz öğrencilerimizde de hep bunu görüyoruz. Bu kişilik envanteri testine göre zaten o kişinin ofis çalışımına uygun olup olmadığını daha zaten mülakat aşamasına gelmeden önce şirket yetkilileri bunu görüyor. Tutarlı olup olmadığı cevaplarına bakıyorlar. Ve buna göre de artık mülakatlarda da ona göre bir plan yapıp kişiyi izleyerek konuşmasına ve oturup kalkmasına, iş yerine uygun olup olmadığına bakarak da arkadaşlarını seçiyorlar tabii. Ve bu konuda da haklılar.
1: Peki siz kurumlara danışmanlık yapabiliyor musunuz hocam? Yani yetkiniz vardır hoca olarak ama yapıyor musunuz kurum olarak ya da sizin mesleğinizdeki insanlar kurumsal olarak danışma yapabiliyorlar?
2: Tabii tabii. Yani şimdi ben yönetim organizasyon alanında doçent olduğum için bu konuda ben kendim bir danışmanlık vermiyorum. Kendim direkt akademik kariyerime çok odaklanmış durumdayım. Ama birçok hoca arkadaşım, değerli büyüklerim yani profesör hocalarımızın eğitimler verdiklerini, insan kaynakları, etkili konuşma tarzı eğitimler verdiklerini, mülakat teknikleri olsun, bu tarz eğitimler verdiklerini ve danışmanlık yaptıklarını biliyorum. Bu konularla ilgili tabii ki de şirketlerin de çok büyük bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Burada da aslında yine ilerleyen zamanlarda bahsedecektim ama en büyük görev yöneticilerimize düşünüyor. Yönetici dediğimiz konu aslında birazcık bizim işletmelerde lider ile yönetici karıştırılabilmekte veyahut da dışarıda da konuştuğumuz zaman lider ile yöneticiyi biz aynı gibi görüyoruz. Ama her yönetici lider değildir. Liderlik vasıflarının da taşıması ve çalışanların da psikolojisini gözetecek bir liderle birlikte çalışan bireylerimizin aynen daha mutlu olduğunu dışarıda da gözlemliyoruz.
1: Çünkü bu konuları biraz Ali hocamıza, Ali Halıcı hocamıza tanınmış bir kişiliktir. Liderlik ve işletme üzerine bir söyleşi yapmıştık zaten. Geçmiş programlarımızda da. Peki günümüzde esnek çalışma ve evden çalışma modelleri bayağı arttı. Liderlik olduğu zaman ekip olarak çalışıyorsun. Evet. Ama evden çalıştığın zaman o ekibin bir ferdi olarak esnek çalışma yapıp ekibe gönderiyorsun.
2: Evet.
1: Bu çalışma yöntemleri çalışma iş aile sınırlarını nasıl etkiliyor? İnsanların bu sınırları korumakta zorlandığı oluyor mu?
2: Tabii aslında bu esnek çalışma, evden çalışma şeyleri en fazla pandemi zamanında hayatımıza girdi.
1: Mecburiyiz.
2: Tabii. Ben şahsen o çalışma modelini çok sevmiştim. Evden çalışmayı ben kendim olarak sevdim. Fakat buradaki esnek çalışma ve evden çalışma modelleri başlangıçta çalışanlar için, her çalışan için çok güzeldi. Zaman içinde fakat iş hayatı ve özel zaman arasındaki sınırlar belirsiz hale geldiği için bu durum çalışanlar arasında tekrardan işe geri dönme isteği uyandırdı. Geleneksel çalışma düzenlerinden...
1: Biraz da dışa çıkma ihtiyacı öyle değil mi?
2: Tabii tabii. Onun yanında evde de bu sınırların aşılması. Çünkü 7/24 evde bir çalışma şeyi var. Çalışma modeli gibiydi şirketlerde. Nasılsa evde bu kişi rahattır diye. Mesaimiz bizim yani geleneksel çalışma düzeninde nasıl? 8-5 çalışıyorsak 8-5. Bizim oradaki işe giriş çıkışlarımız ve öğlen yemek saatimiz bellidir.
1: Doğru.
2: Ama bu modele geçildiğinde artık iş zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Ve dolayısıyla bir gece yarısı saat 3.30-4 gibi yöneticinizden gelen bir maile cevap vermediğiniz için gündüz işe gittiğinizde azar işten çalışanları duyuyoruz. Veyahut da neden geç cevap verdin denildiğini duyuyoruz. Burada artık zamandan ve mekandan bağımsız bir çalışma isteniyor. Sert bir rekabet var piyasada. Ve bu durumda...
1: Günümüzde hala süren yerler var mı?
2: Tabii ki de yani evden çalışma modeli olmasa da esnek çalışma ya da işte dediğim gibi zamansız bir şekilde çalışma bir modeli piyasada bulunmakta ve bu durum kişilerde işten kopamama durumunu ve bu psikolojiyi artık getirdi. Çünkü her an çalışıyorsunuz, beyniniz her an işte ve psikolojik olarak evde de kopma noktasındasınız.
1: Evden kopuyorsun.
2: Tabii çünkü işten kopamıyorsunuz ve psikolojik kopma deniliyor bu kavramada. Evet. Çalışanların işten psikolojik olarak kopmasını zorlaştırıyor.
1: Ben de tam bunu söyleyecektim hocam. Yani geçmişte atlattık. Allah bir daha vermesin o günleri ama bizi böyle bir sıkıntıya sokan bir ortam yaşadık sağlık açısından dünya ve ülkemizde.
2: Evet.
1: Atlattık şükür Allah'a. İnşallah bir daha olmasın diyoruz
2: İnşallah.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Çalışma modeli olarak insanların sınırlarını korumasını etkiledi biraz da.
2: Evet.
1: Yani şöyle.
2: Çalışanlar sınır koyamadılar.
1: Evet.
2: Evet. Yöneticiler de sınır tanımadı. Onlar da dediğim gibi geceleyin bir mesaj geldi. Mesai çıkışı öteki zamanda belliydi. Servisine binen servisine binip gidiyor. Özel arabası olan evine gidiyor. Ve evine gittikten sonra o kişi sadece eviyle ilgilenirdi. Ama şu an o zamanlarda ve şu anda da çoğu zaman böyle. Kişi evine gittiği zaman erkek, kadın hala kafası işte ve işten kopamama durumum var. Ve sınırlarımız kalktı. İş artık belirli saatler aralığında yapılmıyor. Sürekli eleştirilebilir bir durumda. Ve böyle bir kişinin psikolojisine baktığımızda biz iş ile aile dengesini tamamen kaldırdı. Aile dengesini kuramaz oldu. Ve gerekliliklerini de yerine getiremiyoruz.
1: Şimdi söyleyeceğim. Şöyle hocam, bu iş aile dengesi pandemi döneminde bizler çalışmaya, ekonomik ihtiyaçlarımızı gidermeye, çalışırken bir yandan da çalışma isteğimiz de vardı, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Yani toplumun çalışma isteği çok güzel bir istek. İşini yapmak istedi, bir şeylerle uğraşmak istedi. Bu durumu seven insanlar da oldu, sıkılan insanlar da oldu. Ama şu anda hala devam edenler de söylediğiniz gibi.
2: Evet.
1: Yani toplumumuz biraz da dünya insanı, ülkemiz insanı da çalışmayı sevdiği için mi evden modeli çıkardı? Yani bunu çıkaran iş yeri miydi, yoksa kurumsal olarak dünyadaki neresi çıkardı bu durumu?
2: Bu aslında rekabet koşullarının gerektirdiği bir şey oldu. Çünkü örgütler, iş yerleri yani daha fazla karlılığı hedefledi. Daha fazla çalışmaya çalışanları ittiler ve onlardan fazla mesai beklendi. Fazla performans beklendi. Ama ben çalışanından bu performansı alabilmek, fazla verimliliği almak istiyorsam örgütsel bağlılığı ve çalışanlarımın da psikolojisinin de iyi olması gerekiyor. Bu çalışanlarda bir bağlılık olsa örgütlerine zaten bunu gönüllülük esasıyla yaparlar. Fakat hem ben çalışanımın psikolojisini iyi tutmuyorum, onların istek ve arzularını görmezden geliyorum. Aynı zamanda sert rekabet koşullarında fazla çalışmalarına zorluyorsam ben bu kişiyi zaten verimlilik bekleyemem. Bunları, bu fazla çalışma düzenini isteyen aslında örgütler, iş yaşamı oluyor.
1: Değerli hocam, buraya kadar çok güzel konuştuk. Çalışmayı, örgütler ve iş yaşamı diye. İkinci bölümümüzde daha güzel bir söyleşi çıkaracağız inşallah.
2: Tabii.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya kadar?
2: Bundan sonrasında devam edelim.
1: Edelim, peki.
2: O zaman eklemesini yaparım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Alper Hocam, bugün sizinle iş sağlığı psikolojisi üzerine bir sohbet ettik. Sizinle yeni bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Ozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.
0: Denizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey.

pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3.558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı efsane başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar, yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı

0: altı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgileri Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda hayat

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece.